0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festivali'ne herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Bugün 23 Temmuz 2026 günlerden de Perşembe. Haftanın 4. gününde en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğüt'te huzurlarınızdayım efendim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

0: dansın.
1: Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 23 Temmuz dedik bugün. 23 Temmuz'da iyi müziği sizlerle birlikte geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Orada olan ve güzel müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dilerim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Bizler burada sıcakla mücadele ederken dünyanın dört bir yanında da sıcakla mücadele devam ediyor efendim. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet yeni bir karar almak durumunda kaldı. Alınan karar şöyle efendim, dün itibariyle 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışmak yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu yaptığı açıklamada "Önceliğimiz insan sağlığı" ifadelerini kullandı. Umarım bizler de dikkat ediyoruzdur. Özellikle işverenler, yöneticiler bu sıcaklarda dışarıda çalışanların sağlık koşullarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyelim diyelim.

Oyun dünyasının en çok satan futbol serisi EA Sports FC'nin yeni halkası EA Sports FC 27 kapağında Beşiktaş'ın transfer dönemlerinde slogan haline gelen Come to Beşiktaş ifadesinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe formaları yer almış efendim. Yeni oyunun ilk tanıtım videosu 24 Temmuz Perşembe günü itibariyle yayınlanıyormuş.

Güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim FIFA oynayanlar vardır aranızda. Elbet bir defa oynamışsınızdır ya da özellikle beyler değil mi? FIFA 2027'nin tanıtımı yarın itibariyle yayınlanıyormuş. Bir kapak görseli paylaşıldı. Kapak görselinde ise Fransız yıldız Mbappe yer aldı. Türk takımları da unutulmadı bu arada detaylarda. Az önce söylemiştik, Come to Beşiktaş pankartı dikkat çekiyor ayrıntılara baktığımızda. Ayrıca Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Galatasaray'ın formaları da kapak görsellerinde yer verilen diğer Türk kulüpleri arasında yer almış. 24 Temmuz'da yani yarın saat 18 civarında bu oyunun yeni tanıtım videosu da geliyormuş.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Karadeniz'de, mega kent İstanbul'da yağış etkili oluyor ve bu yağışlar özellikle cumartesi gününe doğru şiddetini ve alanını da artırıyor diyebiliriz. Cumartesi günü itibariyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu dışında yurdun tamamı yağışlı olacak diyebiliriz. Baktığımız zaman haritamıza pazar gününde de yine biraz daha iç kesimlerde yağışlar yoğunlaşarak devam ediyor. Hafta sonu planları yapanlara duyuralım. Bu pazar güney ya da Ege kıyılarında bir deniz planınız varsa, yağmurda denize girmeyi seviyorsanız keyifli olacaktır ama yağmur sizi rahatsız edecekse asla böyle bir tercih yapmayın diyelim. Hava sıcaklıklarında pek bir düşüş yaşanmayacak bu arada. Yağışlarla birlikte de nem oranının artması bekleniyor birçok noktada.

Hiç merak ettiniz mi? Marketlerde portakallar neden çoğunlukla kırmızı filelerin içinde satılıyor? Hatta bazen mandalinaları da aynı renk filelerin içinde gördüğümüz oluyor. Bunun nedeni efendim sadece paketleme kolaylığı değilmiş. Başka sebepler de var. Neden kırmızı file? Paylaşacağız. Özledik bu arada güzel kış mevsimi portakalı da. Şöyle keyifli bir bilgi olur sizler için de. Geliyoruz birazdan, buradayız. Kafamın içi...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce bir soru sormuştuk sizlere. Neden portakalların, genelde narenciyelerin kırmızı fileleri içerisinde satıldığını hiç dikkat ettiniz mi diye. Bunun arkasında aslında marketlerin küçük ama etkili pazarlama yöntemi bulunuyormuş. Çünkü alışveriş yaparken ürünleri çoğu zaman önce gözümüzle değerlendiriyoruz. Daha canlı renklere sahip görünen meyveler zihnimizde daha taze ve kaliteli bir izlenim bırakabiliyor. Kırmızı file kullanımı da aslında bu görsel algıdan yararlanan küçük bir pazarlama yöntemiymiş. Portakalın tadını ya da kalitesini değiştirmese de raftaki görünümünü etkileyebiliyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 23 Temmuz bugün. Bir araştırmadan bahsettik sizlere az önce. Erkekler ve kadınlar üzerinde yapılıyor ve bir takım dağınık, pis, temiz olmayan odalar gösteriliyor. Ve çıkan sonuca göre dağınıklığın herkes farkında. Yani erkekler dağınıklığı görmüyor efsanesi çürüdü demiştik az önce. Aynı oda peki neden kadınlara ait olduğunda daha fazla eleştiriliyor? Bu kez katılımcılara yine aynı oda fotoğrafları gösteriliyor ancak küçük değişiklikler yapılıyor. Bazı katılımcılara odanın hayali bir karakter olan Jennifer'a, bazılarının ise John'a ait olduğu söyleniyor. Aslında değişen hiçbir şey yok. Oda aynı, kirli, tabaklar, yerde duran kıyafetler ve genel düzen. İşte tam bu noktada değerlendirmeler değişmeye başlıyor. Katılımcılar aynı dağınık evi Jennifer'a ait olduğunu düşündüklerinde daha olumsuz değerlendirme eğilimi gösteriyor. Ayrıca Jennifer'ın evin düzeni nedeniyle başkaları tarafından daha fazla yargılanacağını düşünüyorlar. Buna karşılık da aynı görüntü John'a ait olarak sunulduğunda değerlendirmeler daha yumuşak oluyormuş. Yani bu bulgu aslında ev düzeni konusunda kadınlar ve erkekler için farklı toplumsal standartların hala geçerli olduğunu gösteriyor bizlere.

Günün en keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonu planı yapanlara bir kez daha hatırlatalım efendim. Yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Cumartesi günü itibariyle yurdun büyük bir bölümünde sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında yağış görmüyoruz. Ancak yurdun tüm dört bir yanı için yağış beklentisi, yağış tahminleri var hafta sonuna doğru. O yüzden hafta sonu planlarını bir kez daha gözden geçirin diyelim. Efendim günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02.
12: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
13: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
12: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

kuşlar gibi. İkimiz sevgili dostlar, serin bir sabah uyandık. Hava günlü güneşli şu anda dışarıda ama hava serin. Hava şu anda 19 derece. 19 derece akşamda serin bir akşam yaşadık. Havalar birazcık soğudu, iyi oldu. Birazcık serinledi diyelim, soğudu demeyelim. İyi oldu, güzel oldu. Ve böyle birkaç gün boyunca güzel bir böyle bir hava almış olacağız. O sıcak, o boğucu, o nemli havaları geride bırakmış olacağız. Bugün 19 ila 30 derece arasında olacak sıcaklık. Salı günü 20-31, çarşamba 20-29, perşembe 18-30, cuma 19-31, cumartesi 20-31. Kuşlar gibi havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Önemli olan bizim havamız iyi olsun, önemli olan bizim havamız güzel olsun. Hatice ablama meşeğe sevgiler saygılar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Günaydınlar olsun. Hasan Kaşıkçı abi, günaydın, iyi yayınlar kardeşim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeş, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer abi, günaydın Adem abim, günaydın Adem abim, günaydın Adem abim. Ahmet Ali Kanfa Pastanesi, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın tatlı Kanfa Pastanesi'nin eşsiz lezzetlerine. Günaydınlar Adem akraba. Davay kada na preş kada ela de ma binastın. Günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın. Nermin Beyhan günaydın. Hayırlı yayınlar dilerim Gürkan kardeş, kolay gelsin demiş. Günaydınlar Nermin ablam, günaydınlar Almanya, sevgiler saygılar. Haftanın son günü ne bir gün, bir son gününe bir gün kala hadi günaydın demiş Gürdan Salih. Cumartesi gene çalışacaksın gülüm. Cumartesi gene çalışacaksın. Öyle hissediyorum, göreceğim bak. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor ona göre. Sinan Softa, günaydın tarlada ve işleri başı olanlara, işlerinin başında olanlara kolay gelsin demiş Sinan. Günaydın Sinan, günaydın, günaydın, günaydın. SBS Consulting and Rent-A-Car, her tür hizmeti veren bir büro. Araba mı kiralamak istiyorsunuz? Kiralasın. Benim hava araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapıyor. Kimlik, Taftada randevuları için gidin. Bir an önce Taftada'larınıza kavuşun. Pasaport işlemleri, illet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, kayık ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ruhsatı, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, devlet harç pulu, para bulu basımı ve ödemesi çok yakında. Fatura ödemeleriyle elektronik telefon, vergi dairesi, su faturalı ödemeleri de hizmetinizde olacak. SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan Soft'a, Sobacı Açarsın'ın eski Niko Market'in aralığında sevgili dostlarım. Günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan. Herkese kolay gelsin Sinan. Günaydın ne yani, geldi mi denizde, geldi mi denizde gidemeyiz mi demiş Yasin Kaleci. Sen gelene kadar havalar 10 kere soğuk, 10 kere ısıracak. Sen gelene kadar, sen de. Sen gelene kadar, oho. Yasin. Günaydın. Kolay gelsin ablam demiş Aynur ablam. Günaydın ablam, Aynur ablam, sana da kolay gelsin. Günaydınlar sana da kolay gelsin, bana da kolay gelsin. Necdet abi de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Cuhu. Kalimer Kaçeçiyeti başkanı demiş. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı başkanı. Efendim Gürkan Ül Emin. Gürkan nesin oldu ben. Bana güvenebilirsiniz. Efendim gelip eteğimi sakalımı öpüp en az 50 olmak, 50 euro olmak şartıyla tarikatımıza üye olabilirsiniz. Tamam, elimi sakalımı öpün. Eteğimi parayı bırakın gidelim. MBS sevgin günaydın, terapiler olsun Gürkan abi demiş. Günaydın Yılmaz Kasım abi. Kırca Ali'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Karambarlar Şoförü Derneği'ne günaydınlar. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abi.

0: Turan abi hoş geldin, Turan abi hoş geldin. Sos branşom ağızlı, yakacağım beni yine. Yarın öğlen evvelallah Thanos yapıyor demiş buradan Salih. sen öyle zannet. Ayaz günaydın demiş. Ayaz günaydın. Ayaz günaydın. Günaydın. Evet Plete Repedi ya. Evet Plete. Max çalışanlarına günaydınlar. Maksimum kalite minimum lezzet. Ama minimum lezzet maksimum kalite. Ne diyorum ben? Max'ta sevgi dostlarım. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir ha?
1: Böyle bir adama! Böyle bir adama! 10 verilmez de kaç verilir?
0: Ha? 10 verilir. Böyle Tesla süren bir adama 10 verilir de verilmez de kaç verilir be? Ha? Yorum yazan yazana, yazan yazana altta. En güzel yorum hangisi derseniz en birinci yorum... Efendim en birinci yolum kaç inç adet demiş Mecnun Kamil. kaç inç demiş adet demiş. Tesla'nın ekranını sormuş kaç inç demiş. En güzel yorum. Ayla bayram günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun. Böyle bir adama.
2: Kaç verilir?
0: Kaç verilir böyle bir adama ben? Böyle yakışıklı, böyle yetenekli, böyle genç, böyle dinç bir adama 10 verilmez de kaç verilir? Söyleyin be. Kaç verilir? Kaç verirsiniz bana be?
1: Böyle bir adama, böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir?
0: 11, 11. Alet kaç inç? Of yarabbim ya sallam. Yarabbim ya sallam. Ahmet ne oluyor be? Ne oluyor be? Just green. Günaydın bakayım, günaydın bakayım, günaydın bakayım, günaydın bakayım. Yüz verdik ya demiş Yasin. Böyle bir adama yüz verilir. On verilir, yüz verilir. Yıldız on verilir. Abi tek radyo terapiciden mi canlı, tek radyo terapiden mi canlı yayın açıyorsun demiş Ahmet. Sana bir açacağım. Dünden beri aynı şeyi soruyorsun. Sana bir açacağım. Günaydın olsun demiş Ayda Bayram, onu söyledik okuduk. Aynur ablam yüz verilir demiş, yüz verilir demiş. Böyle bir adama yüz verilir. Yüz verilir.

bize bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir fotoğrafla, tütün tarlasından bir fotoğrafla günaydın dedik sizlere sevgili dostlarım. Ve Bülent Yusuf günaydın, Engin Ahmet günaydın, Tayfun Gülcan günaydın, İsmail Sar günaydın, Ekrem abi, Nurşan abla günaydınlar, Nermin Beyhan, Güler ablam günaydın, Sevcan Gümen hanım ablam da o güzel manzaraya günaydınlar, Mehmet Ece günaydın, Emin Ferroğlu günaydın, Fatma İbrahim ablama günaydın, Halil Belginesin, Salih Mustafa, Özcan Hasan, Ayşe Ali Babaoğlu, Ali Esan Tanyolu, Taner Ülke, Taner Hasan, İrfan Abdullah, Leblebci Hüseyin Agama günaydınlar, Cüneyt Sadık günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, iyi abi, sen nasılsın? Keyifler yerinde mi? Açarken de alet inç mi inç duydum demiş Ahmet. Just green. 9.5 verdim diyor ailem. Niye, yarım puan nereden kırdın? Ahmet Osman çok neşelisin gene demiş. Böyle bir adama mum vermesin de kaç verirsin be Ahmet ha? Neşeliyim çünkü haber adamlar inip çıkıyorlar bizim burada şeye, kutunun deliğine, dupkasına girip çıkıyor. İki adam birden giriyor kutunun dupkasına. Bugünlerde ha geldim ha gelecek internet. Ha geldim ha gelecek. Ondan heyecanlıyım. Haydi çünkü Elon Musk çok şutluk yapıyor. Elon Musk. Hızırın Elon Musk'ı. 400 megabitten 200 megabite düşürdü hızı. 40 yavrudan 45 yaptı abonelik ücretini. Soracağım ben ona. Optik yine gelmeyecek mi? Ha bakalım, gelmeyecek mi optik yine? Gelirken de Ahmet ilk önce bana bağlayacak Karaköy'de optik yine. Zaten kutu tehdi burada karşıda. Hiç ne masraf var ne bir şey. Hemen alacaklar zıt diye teni. Optik yine sokacaklar duvardan içeri.

Calimero pro Cupteru, demiş İlhan Solis. Calimero. Calimero. Calimero. Calimero. Calimero. Calimero. No, no, no, no, no, no. Kulağımdan öp beni. Epimetir yok santis. Epimetir yok santis'den bana e-mail gelmiş. Sindromu ödemezsem 30 gün içerisinde ne diyorlar? Gemiye gideceğimmiş. Metati parodo triyanda imorol. Apotiki kiropezitis parusas kese periptosi mi exoflesistus sa vevdasun kese spraktun apotin AED eforiye yollayacaklarmış. Gemiden mesaj gelmiş. Epimetriyo ksansizden. Allah belacınızı vermesin. Nerede be? Oraya para öde, buraya para öde, oraya para öde, buraya para öde. Nereye niye yürüteceğim şaşırdım ben. Allah'ım yarabbim. Epimetriyo ksansizden şabam. Çok korkuyum o dönemden. Bağlanana kadar yiyeceğim beni demiş Ahmet. Ailenin işi gibi olmasın. İnternetim olup da hangi şirkete ait olduğumu bilmeden bedavada internet bağlı bana da, değil mi? Ailenin gibi bağlı. Çok yakında gelecek o gün, çok yakında. Sağım solum hep yeşil, bir tek ortada biz kalmışız kırmızı Ahmet. UFBB'nin sayfasına bakarsan, Ultrafast Broadband'ın sayfasına gir bak. İstersen ben sana linkini göndereyim mi? Delin önü arkası var mı demiş Yasin Kaleci. Ne diyorsun ben? Geldiler mi sonunda be Gürkan abi diyor Ahmet abi. Her gün geliyorlar, dupaya girip girip çıkıyorlar. Her gün geliyorlar da kutuları getirmediler, takmadılar da kutuları. Deklerdeki her şey hazır, bir tek kutular eksik. Sakalın yok, nereden öpeceğiz demiş Cuhu. Den öpebilirsin. Cuhu. Ben de insanım. Tayfun ne oldu?

senlik yaptım. Gıdıklanayım. Şey mi günaydın? Abi dünkü gibi haber okur musun komik demiş Ayaz. Dün nasıl haber okudun komik bey? Mikonos'ta. Mikonos haberi mi? İstiyor canım, gönülsün inkar etme. Yaptın beni şu hal. Burnuna ne yaptın, yandan yamuk durmuyor demiş Gürdan Sali. Bir şey yapmadım. Azıcık bir estetik yaptırdım. Azıcık gerdedim. Alnımda bir tane ben vardı. O pipime indi. O kadar gerdedim, azıcık gerdedim. Yaşamaktan zevk alayım. Kulağımdan öp beni. Gıdıklanayım. İnsan meraktan gidip bakar o dupkada ne yapıyorlar, günaydın demiş Leyla. Ne bileyim ben, solyalar var, sarı sarı borular var, onları indiriyorlar, kaldırıyorlar, bir yerleri bağlıyorlar. Gene giriyorlar, gene çıkıyorlar dupkaya. Ne bileyim, ya buradan camdan görüyorum zaten. Niye gidip bakayım yakından? Program yaparken geliyorlar. Dükkanın içine girelim.

La Bottega del Cafe şu ana kadar en seksi isme sahip olan sponsorum. Yok başka böyle bir güzel bir isimli sponsor La Bottega del Cafe. Taşöz'e gidip de tatil yapasım geliyor ama çok tanıdık var Taşöz'de. Biz ünlüler yürüyemiyoruz, hiç şey yapamıyoruz. Çok herkes tanıdık Taşöz'de. Ta beni Kefalonya'da bile tanımışlar da kiralık arabanın camına City, Radyo City yazmışlar. Onu size gösterdiydim, söylediydim değil mi? Kefalonya'da bile. Vallahi billahi. Hiç gizli saklı bir şey yapamayız biz ünlüler. Çok zor, çok zor. Bizim hayatımız da çok zor. La Bottega del Cafe. Efendim 3 tane benzersiz harika kahvaltı menüsü var. Scala potamyazda bugaçalar var. Börekler var. Benim kruvasan var, taze taze. Geleneksel börek pizzalar var. Krep var, taze kruvasan var. Dondurma çeşitleri var. Her türlü kahve var. Tassos adası Scala potamyaz. Just one street away from the beach. Yani beach'ten, yani denizin kenarından bir sokak arkada. Çok güzel bir yerde. Scala potamyaz Taşöz'ün en beğendiğim yeridir. Horis abartma, Horis plaka. Evet, La Bottega del Cafe. Gümülcineli Mehmet'in yeri Scala potamyazda. La Bottega del Cafe. Günaydın, günaydın Gürkan, hayırlı sabahlar. Nasılsın, iyi misin kralım demiş Erdal Bayram. Sen bana niye kralım diyorsun, ben senin niye kralın olacağım ben? Ha? Kendime göre. Yasin onu Haşmet'e sor. Kendime göre eş bulamadım. İndim de.

Bak Ahmet. Bu sayfayı da kontrol et, değil mi? Ben Ali kadar şanslı adam görmedim demiş. Ben gene bizim ülke kadar burada da bir ülke görmedim. Ondan öyle. Ne ararsan var, ne istersen var. İrfan Topal abi, günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben Ali'yi şikayet edeceğim. Arayacağım beni, Kato'yu arayacağım, Ali'yi şikayet edeceğim Kato'ya. Yok, layıklık elden gidiyor. Yok şeriat geliyor. Yok öyle, yok böyle. Bileyim ben ne yollaysın. Koca gün onlarlayım ben demiş Ahmet. Baksana ben. Sağım yeşil, solum yeşil, ortada biz kalmışık. Sağ yeşil, sol yeşil, ortada biz kırmızı kalmışık. Koca gün onlarlasın ama ne zaman gelecek bizim köye bağlanacak onu bilmeyesin. Aman. Şimdi Ali'nin bu internet ödeme ettiği için paranın zekatını vermesi lazım. Bizim Karides olarak bu paranın zekatını biz fakirlere vermesi lazım. Gökmen de Karides olarak.

Ne oldu bana, ne istensin diye Alimoğlu'la. Bedava kullandın, internetin zekatını istiyoruz. Garizesi olarak. Dün gene artist gibi fotoğraflar çektirmişim Fenerler'de. Ha? Ay yesin garidesi demiş bak Alimoğlu'na.

Bu sabah 7.30'da uyandım. Bizim orada kullanım alanımız var. Orada yemek memek yiyoruz. Anam hazırlanmış. Telefon elinde kanapede yatıyor giyinik. Bana dedim hayırdır dedim. Ne oldu dedim. Ben hasta falan hastaneye falan gidecek sandım. Ne oldu dedim. Gökçen'e pazara gideceğim dedi. Müfide alanları bekliyorum dedi. Bırak gezmek oldu mu vallahi billahi. Gezmek oldu mu bizim ev ahalisi hiç. Bilmem saat 7'de hazırlanmış. Gökçeler pazarında herhalde açılışını onlar yapacak. Pazarın açılışını. Arkadaşım çaldır bize güzel bir şarkı demiş Eldal. Eldal Bayram. Bak ben sana sinir olmaya başladım ona göre. Heh. Tamam mı? Bu fasulye 7.5 lira. Cevvelle Kiriz'in yatakları. Cevvelle Kiriz'in hazır mobilyaları. Lineastrom yataklarda %40 indirim var. Sizin istediğiniz boyutlarda yapabiliyorlar. Mutfak dolapları, koltuklar, oturma grupları, oturma takımları. Mobilya deyince Cevvelle Kiriz. Koçoğuz'un üst katı. Koçoğuz'u kiraya verdiler. Dünyanın parasını alıyorlarmış. Bütün gümrücün onları konuşuyor. Dünyanın parasını alıyorlar diyorlar. Bütün gümrücün ağzında vallahi. Ondan sonra üst katında kiralamadılar. Üst katında da mobilyacı olarak devam ediyorlar. Cebele Kidiz. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Emine Salih. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Doldurun sepetleri, kırın tütünleri. Kolay gelsin. Bütün güvencin onları bir de benim aldığım Tesla'yı konuşuyor.

Καλημέρα ομορφιά, διόρ Özcan Semerci. Καλημέρα αγόρι μου, γουστάρω αγόρι μου. Vedat da orada mı? Καλημέρα μορφιές. Καλημέρα στον Αφρό. Instagram'da στον Αφρό olarak bulun, takip edin. Orada telefonlar da var. Arayın. Arabanızı geri bulunduğu yerden alsınlar. Yıkasınlar. Tertemiz size teslim etsinler. Sadece 18 euro. Bu fiyatı hiçbir yerde ve bu kadar güzel temizlik hiçbir yerde bulamazsınız. Bulamazsınız. Stone Afro temizlesin arabalarınızı. 18 euroya. Severim seni candan, seviyorsan candan. Erken gel. Sarıcı'ya giden yolda tren yolunu geçince Komotini yazan bir tabela var. Üstünde kırmızı çizgi var. O Komotini bitti demek. I love Komotini. Ondan sonra biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen göreceksiniz. Stone Afro, Stone Afro, Stone Afro. Ne oldu be Faik, dostumu kızdırdın? Sabah İbo çalıyorsun demiş Gürdan Salih. Benim şimdiye kadar hiç internet ödediğim yok zaten. Hep bedavaydı internet. Ben de bu teknoloji çağında internette mi ödeyeceğiz demiş Alimoğlu'na. Sen de yiyorsan candan, sen en gül koşandan. Erdal bak, sana çok sinir olmaya başladım, haberin olsun Erdal Bayram. Söylemedi değil mi? Söylemedi değil mi sonra? Toyota. Çok para veriyorlar, bu reklamı çok seviyorum. You are Needs Bros, the largest automobile in Greece. Toyota'nın reklam temsilcisi, halkla ilişkiler uzmanı dedi ki, ben dedi BMW'yi de aldırmaya çalışacağım sana dedi. BMW de sen Toyota, BMW şey, Yannis Bros, BMW'nin de aynı zamanda ajantesi, onu da aldıracağım dedi. Oh oh oh, düşmanlar çatlasın, çatır çatır çatlasın, orta yerlerinden çatlasın düşmanlar. I love Toyota, I love Yannis, Yannis Bros, I love Toyota. RAV4 yeni geldi, gidin Toyota'da Gümüşüne de görün sevgili dostlarım. Ödeme kolaylıklarıyla yeni RAV4 kız gibi araba Toyota. Onu makyapıra makyengisi Toyota. Toyota elektrikli araçlarına, Amigos elektrikli, yani sadece elektrikli çalışan araçlarına 1 milyon kilometre garanti veriyor. Bunu Tesla bile vermiyor. Bunu Tesla bile vermiyor. Toyota. Toyota. Toyota. Elif günaydın. Elif günaydın. Elif günaydın. Benim diyetisyenime günaydınlar. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun. Halk Okulu'nda işte eski mahkeme binasının arkasında. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, zayıflamak isteyenler, Elif'teki aletlerle vücudum sıkılaşsın diyenler, patetiki gimnastik yapmak isteyenler, yattığı yerden kas geliştirmek isteyenler, herkes Elif'e gidiyor. Elif bu işin çaresini, çözümünü biliyor sevgili dostlar. Ha yazın plajlara fetes çıkayım, 25 kilo fazlalığım var diyorsanız olmaz. O bir dahaki yazı olur ancak. Çünkü mucizeler yaratmıyor Elif. Siz biraz dukkanınızı sıkıyorsunuz. Elif size program çıkarıyor. Programa uyuyorsunuz. Ya. Bak benim bile biraz daha sıkmam lazım dukkanı. Kendime bir tane tişört ısmarladım. Lacoste söyleme sahip marka. Bu sabah ya, akşam onu yıkadım giydim. Bu sabah 3 numara. Small'a denk geliyor. FR 3 bizim small. Azıcık dar geldi üstüme, göbeğim çıktı. Gürkan dedim, sık dedim, kutup kay dedim. Birkaç kilo daha ver de dedim, bu Lacoste tişört dedi boşak etmesin. Üstüne güzel dursun dedim kendi kendime. Ya Elif Karaosman. Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Özel durumlar, özel beslenme. Tansiyon olanlar, şekeri olanlar, kalbi olanlar, çölyak hastalığı olanlar, böbreğinde problem olanlar hep Elif Karaosman'a gidiyorlar. Selam abi, ben Şapçı'dan Zeytinci Ahmet. Radyonda reklam yapmak istiyorum. Bana bir telefon numarası verebilir misin demiş. Hemen ben sana Fikret abinin telefonunu veriyorum. Fikret abi uçağa binmediyse birazdan uçağa kalkacak. Uçaktan inince ararsın. Atina'da bol vakti olacak onun. Atina'da çünkü aktarmalı bir yerlere uçuyor, bir yerlere gidiyor. Şimdi ben sana telefonu yazacağım. Ondan sonra başka ne derdim ben? Elif Karaosman. Uzman diyetisyen. Diyetisyenliği bitirdikten sonra 2 yılda üzerine master yapmış. Haftoyla.

Yoksa röter mi yaptı? Ejcan her zamanki gibi röter yapmıştır. Röter yapmadığı bir zaman yok ki Ejcan'ın. Gecikti diyor Fikret abi. Ha? Biliyorum zaten. Ondan sonra bir de şey uyduruyorlar. Diyorlar ki Atina Havalimanı çok doluymuş da. Çok uşağı kalkarmış inermiş de. Ondan sonra hep aynı bahane. Hep aynı yalan. Bireysel uçak gene eski astikolar gibi. Aynı eski astikolar gibidir. Kliması bile yok. Üfleyecekleri de böyle meme şeklinde. Eskiden ben kızarken astikolarda öyle zamazikolar vardı. Ha, aynı öyle. Pervaneli uçaklar. Pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Öf, insan içi daralıyor. Uçaktan başka her şeye benziyor. Ne yapacaksın? Ama onlar iyi güvenli uçaklar onlar. Aynen demiş Fikret abi. Aynen. Hiçbir zaman ben Ejcan'ın, hiçbir Olympic Airlines Ejcan'ın uçaklarının gecikmediğine şahit olmadım. Yemin ederim size hiç şahit olmadım. Dönüşte gene her uçakta uçağı sık sık binenler ya da arada bir binenler bilirler. Her uçuşta kaptan mutlaka konuşur. Kaptan mutlaka bilgi verir. Der ki işte şuradan şuraya uçuyoruz. Gideceğimiz yerde hava koşulları şu kadar. İşte yolculuğumuz şu kadar sürecek falan filan der. Değil mi? Kaptan konuşmadan olmaz. Yemin billahi diyorum, siz ben hep yalan söylediğim için inanmazsınız da bana. Atina'dan dönüşte, Kefalonya dönüşünde Atina'dan buraya uçarken pilotun gıkı çıkmadı. Pilot karısından mı kavga etti? Pilot andropoza mı girdi benim gibi? Ne yaptı bilmiyorum. Pilotun çatı çıkmadı. En sonunda hostes teşekkür etti pilot adına indiğimizde. Pilottan gık çıkmadı. Artık telefon uçağın anons sistemi mi bozuktu? Megafonları mı bozuktu? Pilotun moralcikleri mi bozuktu? Hiç bilemiyorum. Hayatımda ilk defa da böyle bir şeye rastladım. Pilottan çıt çıkmadı. Camları da açılayım uçağın yandan sürmeli demiş Halimoğlu. Pullman geldi diyor Fikret abi. Ha bakalım, binin Pullman'a. Pullman gelene kadar ara Ahmet Karacol. Hemen Fikret abi ara, birazdan kapatacak uçağa binince. Pullman geldi, dur bakalım, bak pervaneli uçak da orada duruyor bak.

günaydın aga demiş Faik Şekerci. Günaydın. Ne oluyor be? Köprü ne oldu İlhan Aga diyor Ahmet Osman. Olacak be. İşte bu internet gibi köprü de olacak. Akşam yapay zekaya sordum. Sadece İskeçe ili için bu UFBB Ultrafast Broadband için sadece İskeçe'ye 1,5 milyon euro ayrılmış. 1,5 milyon euro. Sadece İskeçe bölgesi için, o ki her yeri kapsamıyor. Belirli köyleri kapsıyor. Dönem paralara bakın. Günaydın Alimoğlu'na beleş masayı ne zaman yapacağımış diyor Hasan Şerif Ali. Hijyen servis. Evlerinize, iş yerlerinize ilaçlamalarını yapsın. Sineklere, böceklere, yılanlara karşı tıs. Kataramenik açarıdalara karşı ilaçlama yapıyor Hasan Sevil Asarım. Ayrıca periyodik olarak iş yerlerinizi ilaçlıyor Hasan Hijyen Servis, Hijyen Servis. Ve tam karşısında da Fatih var. Koltuk döşemede number number hizmet veriyor. Koltuk döşeme işleri, kumaş kaplama işleri, arabaların taban kaplamaları, kumaş kaplamaları. Fatih kolay gelsin. Fatih günaydın. Fatih Kalimera. Ve orada Mac Catering de var. Sabah saatlerinde 4 çeşit çorba var. Çeşit çeşit çorbalar. Mac Catering. İforya'ya yakın değil, İforya uzakta. Mac Catering. Efendim 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz için şok fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Düğünleriniz, etkinliklerinizde Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yepyeni bir sponsorum var ve genç bir arkadaşımız var. Genç bir arkadaşımız el atmış bu işe. Acaba kim, acaba ne? Genç bir kardeşimiz var. Anlatacağım birazdan. Günaydın, hayırlı günler. Yayınlar diyorum. Belçika'dan selamlar, saygılar. O televizyon neydi öyle senin arabanda var? Gürkan demiş. Fahrettin Aliyev. Onu özel yaptırdım ben. Elon Musk'a. Kaç inç biliyor musun sen o? Ha? O alet kaç inç biliyor musun sen?

Bülent Ersoy özel testini yaptırır, ben yaptıramam mı? Ha? Benim Bülent Ersoy'dan fazla mı var? Eksiğim yok.

λέγεται αυτό που έχει χοντρή μύτη?

drop pastanesi. Furkan, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde Furkan kardeşimiz Avrupa'nın önemli merkezlerinde bu işi uzmanlığını yapmış, okumuş. Şimdi durun, ben toparlayacağım sponsoru, daha yeni olduğu için pek toparlayamıyorum. Daha sonra toparlayıp da söyleyeceğim size. Bak, ilk defa bakıyorum ben de. Azıcık bu sabah göz ucundan baktım. Efendim, yarışmalarda dereceler kazanmış. Pastacılık alanında okumuş. Drop pastanesinin güzelliklerine güzellik katıyor. Instagram Furkanis. Instagram'ın Furkan'ın Furkanis mi? Niye Furkanis be? Furkanis. Furkan İsmail olarak yaptıkları lezzetleri takip edebilirsiniz İsmail'den. Klasik şuruplu tatlılar, baklava, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli ve Hindistan cevizli olarak sunuluyor. Profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, fare pastacıklar, yani pondikakiler. Bayılırım pondikakiye. Karyokalar, doğum günü pastaları. Hepsi günlük olarak imal ediliyor. Dondurmalarını kendileri imal ediyorlar. Doğal süt kullanıyorlar dondurmalara. Meyveli viral dondurmaları da çok iddialılar. Şuruplu tatlılarda ve genelde glikoz kullanmıyorlar. Şapçıkte'nin hemen yanında Drop Pastanesi. Ben Furkanis'i çok merak ettim. Siz haydi haydi haydi haydi her gece bardağı dinleyin. Ben Furkanis'e bakayım. Instagram'da Furkanis yazayım bakayım. Yanlış yazmayasın mı Fikret abi, sen bunu Furkanis'i. Furkanis. Furkanis İsmail. Furkan İsmail. Furkan İsmail çıkardı komotini. Furkan Yusuf çıkardı, Furkan Satır çıkardı. Furkanis, Instagram, provoli profil, kalp tipi kesfastrava, Furkani, agorimu, esiste. Bırak, biz bu deliye diye sponsor olduk. Başlar başlamaz bir neyden söyleye bize diyecek Drop Pastanesi. Ela Furkani. yakışıklı kızdan bu Furkan. Zahroplastio Drop. Dur takip edelim bakalım Furkan'ı. Furkan'ı sen de beni takip et. Sen de beni takip et. Aman da neler yaratmış, neler yapmış, neler yapmış. Vay vay vay vay vay vay vay. Ama bu sucuk şeklinde zamazingo ne, bu sucuğa benziyor. Drop. Espresso karamel. Bolt espresso, silky karamel, pur indulgence. Crafted for those who last us the difference. Bu yeni nesil İngilizceyi de kullanıyor. Vay vay vay, armut şeklinde, elma şeklinde, limon şeklinde, türlü türlü şeyler. Türlü türlü şeyler. Drop pastanesi, Ela Furkani. Ela Furkan. Yansu Megane. Furkan Mayıs'ı. Ela. Sen sabahtan aldığımız, Sebastian aldığımız yer, hani iftara gittiydik şapçıya demiş Ahmet. Ya ben bileyim. Sen Sebastian aldığımız yer. Bülent Ersoy'dan fazlan var eksiğim yok deyince bendeki hal demiş Ümit Şaban. Erkül hanlı, tığ gibi delikanlı, içtim başım dumanlı, haydi hayda gülayda. Sadel Fakim Uyino Furkan'la İlhan Solist. Furkani. Ama neler neler yapmış Furkan. Ya. De böyle hep başarılı gençlerimiz olsun her alanda. Hakikaten öyle. Her alanda işi bilen, işini seven, işini iyi yapan başarılı gençlerimiz olsun. Öyle bol keseden atan zamçı kadar lazım değil bize. Füsun Cemal, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Asım, ne güzel bir fotoğraf. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Köpeciğe de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Kara, günaydın, herkese kolay gelsin. Sana da Gürkan Aga demiş. Thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much. Efendim, günaydın bakam. Doğru diyorum, Bülent Ersoy'dan fazla var, o kestirdi, sen kestirmedin daha, öpüldün çiçeğin demiş. Kestirmedin daha derken ne demek istiyorsun İsmail? Yakında kestireceğim mi demek istiyorsun? Günaydın Gürkan abicim, bugün tarlaya gitmedim deyim. Bir eksiklik var ama ne, bir baktım Gürkan abi konuşmuyor demiş. Mustafa Hacı Mehmet. Ya eksiklik var, eksikliğinizi gidermek için açın Radyo City'yi. Koyun Dalga City'ye. Günaydın herkese kolay gelsin, sana da Gürkan Aga. Meşe aşağı fırtınadan evler mahvolmuş, duydun mu diyor. Ne zaman? Ne zaman? Süper başladın Furkaniye demiş Müket abim.
Bize süper geldi de Furkan'ı kızmasın bu işe. Furkan'a ki.

0: Fikret abi, bu uçak program bitene kadar kalkacak mı? Kalkar inşallah. İnşallah kalkar. İnşallah aynı pilota rastlamazsın, o hiç konuşmayan pilota. Hiç konuşmuyor.
1: Çapkınım hovardayım, 24 ayardayım. Her gece bir vardayım, hayda hayda hadi hayda. Çapkınım hovardayım, 24 ayardayım. Her gece bir
0: vardayım. Beni anlatıyor. Hayda.

Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Sappa mestu kozma. Akşam Tayfun yazmış. Demiş Übyenlere gideceğiz mi demiş. Ben geç gördüm dedim. Tayfun isterse dedim akan sular durur dedim. Tayfun nereye isterse gider, ne zaman isterse gideriz dedim. Tayfun sonra demiş, sonra sanki çok geç oldu demiş. Çok geç oldu demiş. 9:30 gibi geç oldu. Biraz geç oldu yani. Ondan sonra demiş sana bırakıyorum, sen ayarla demiş bana. Efendimiz Stu Kozma'ya toplanacağız. Fener'deki Kozma'ya mı olur? İskeçe'deki, aman Gümüşlü'deki mi olur? Bakacağız. Stu Kozma. Stu Kozma demiş, gelin demiş, bizim lezzetleri tadın demiş, deneyin demiş. Bakın demiş, reklamını ona göre yap demiş. Biz de gidip Stu Kozma'nın şeylerini tatacağız. Fener'dekileri biliyoruz da. Şimdi babaları emekli oldu. Kızı ve damadı devraldı işi. Daha da iyi, daha güzel yapmak istiyorlar Stu Kozma. Platya Erenis'te, Şadırvan'ın hemen arkasında. Gümüşlü'de Stu Kozma, Fener'de. Stu Kozma Fener'de. Obama gelirmiş de iyi. Bir aha işlerken şimdi hastane açılışına doğru mu aga demiş Burak Kara. Ha? Ne olmuş? Senin diline düşmeyelim demiş. Ne manyaksın ya, Furkan İsmail'i Furkanis olarak kısaltmış genç. Sen de neler dedin diyor Ümit Şaban. Aa, Furkan İsmail Furkanis. Ha, oradan çıkmış Furkani. Çekildik kalkıyoruz demiş Fikret abi. Kapa telefonu, düşüreceksin uçağı. Kapa telefonu. Kapa. Düşecek uçak, düşecek. Canın uçaklarında internet var ama internet 0001 megabit çekiyor. Bu pervanelerde yok, büyük olanlarda, Airbus'larda var ama internet çeker çekmez. Çeker çekmez. İşte ne olacak, bizim uçaklarımızın internetleri de bu kadar. Ne yapacaksın işte? Merve Mehmet, günaydın Gürkan abi, işte olan herkese kolay gelsin demiş. Bana bir sürü tulumba fotoğrafı göndermiş. Neresi burası? Burası drop pastanesi mi?

0: Makyajlı bayram. Makyajlı Erdal bayram. Bak sana sinir olayım, bilirsin. Bak sinir olmaya başladım. Şimdi unutmam katıyım bunu şimdi. Bütün gün dolarım dilime. Oynat bize hareketli şarkılar çal diye. Sanki bundan usuluk şarkılar.
1: Kaptır.
0: Kaptır. Ha, sana sinir oluyorum bilesin. Vallahi bilmem makyajını silerdi.
1: Aman.
0: Neyse. Neyse. Aa, koca gidik adam makyaj yapıyor. Böyle düşünüyor fotoğraflarında burnu kaybolmuş. Dümdüz yapmış burun yok. Sen ya. Rosalin. Saat 9.03 geçiyor. 9.03 geçiyor. 9.04 geçti. Rosalin'i bırak. Yufkacıyı söyle. Yufka deyince, yufkacı deyince. Mis gibi yufka şekerim. Rıdvan Feyz Trakya yufka. Harika yufka. Rıdvan Feyz, Rodopil'deki bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Rıdvan Feyz, şeker gibi yufka. Trakya yufka. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir yaz sevdim alimallah, Batı Trakya'da bir tane. Kasımpaşa kıyıları eskiden de tersaneydi. Halen de tersane. Hep tersane, hep tersane, hep tersane. Fatih Sultan Mehmet oralardan, o taraftan indirmiş şeye, karadan gemileri. Ondan sonra hep orası tersane kalmış, tersane olmuş. Ya hep tersane. Her de bize tersane. Rosalin, Rosalin Butik. Çok teşekkür ederim Rosalin'e sevgili dostlarım. Rosalin. Efendim %30, %40 indirimler var. Bütün modellerde tesettür giyimde %50 indirim var. Ayrıca çanta ve aksesuarlar, kombinler, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri Rosalin Gamze. Instagram'da rosalin.butik.com adını, Demokritu 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında hizmetinizde Rosalin. Merve, bu tatlılar nerede? Merve, bu tatlılar nerede? Cevap vermedin. Ben modelim arkadaşım demiş Erdal. Kaç oradan bak, sen de kart model. Kaç yaşındasın sen? Günaydın, hayırlı işler derim demiş Oğuz Mehmet. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyi misin Oğuz'um? Keyiflerin yerinde, psikolojin düzgün mü? Ha? Kilo vermeye devam ediyor musun? Alıyor musun, veriyor musun? Kilo. Ha? Galiba alıyorsun, almaya başladın galiba kilo.
2: Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir yar sevdim aman Allah bir tane.
0: Ahmet Mustafa abi, günaydın. Tersane.

53 yaşındasın, modelsin. Ay. Bak sana ne dinleteceğim. Sizin gibileri topla, toplayalar. Belediye topluyor sizin gibi yaşlıları. Şarkı bitince iyi dinle.

0: Üç doluya üç tanecik badem şekeri. Top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri. Tarihi geçmiş 53 yaşındaki kaşarları topluyorlar. Aldılar mı seni? Aldılar mı seni?
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni? Gittin tak.
0: He? Aldılar mı seni? Bahçıvan. Şoföre şoför bahçıvan. Ondan sonra şoför hizmetliye, hizmetçi aşçıya, aşçı komiye, komi ondan sonra hepsini. Efendim, bu 53 yaşındakiler de nedense kendini hep model zannediyor demiş Halimoğlu. Senin dilini koparırım, eline veririm. Çukur kahvenin karşısından demiş Merve. Çukur kahvenin karşısı, Çukur kahvenin karşısında tatlıcı mı var? Hiç bilmeyeyim, hiç bilmeyeyim. Sponsor olmazsanız kimse de bilmez. Senden başka Emre Semerci. Selam aleyküm Gürkan abi demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Kudurdun gene Gürkan bugün. Bu sabah yine kaçırdın. Kayık deyince kayıkçı deyince Hüseyin. Bizim köylü kayık ustası, kayık tamiri, jet skisi de var. Çok da güzel, dengine bayıldım Hüseyin'im. Efendim her türlü deniz motorlarının satışını ve tamirini yapıyor. Kayıkların, teknenin bakımını yapıyor, boya işlerini yapıyor Hüseyin. Efendim Hüseyin nerede? Hüseyin İskeçe girişinde, Flamingo'ya gelmesinden önce sol tarafta Eko Benzinci'nin olduğu yerde. Ve kedisi olanlar, köpeği olanlar bilirim. Köpek daha iyileşmedi. Burnundan bu sabah baktım gene bir şeyler akıyordu. Bir de bacağına birisi bir şey, bacağından bütün kıllar gitmiş. Ne oldu bilmiyorum. Kedi mi köpek mi saldırdı? Ne oldu aşı bana? Bizim Fokko'yu yarın ben doktora götüreyim bakalım. Arayalım bakalım bu şeyi. Çok neşeli falan da yine biraz akıntısı var burnunda. Alexander'ı arayayım bakayım ben bugün. El Alexander'a göre mu? El Alexander'a göre mu? Ne derdim be ya? Bir sponsor tanıtacağımı unuttum ama ben şimdi onu

Just Green. Kimyasal madde barındırmayan deterjanlar. Yine dün akşam çamaşırlarımı Just Green'le yıkadım. Just Green. Ekosal sertifikalı kimyasal madde barındırmayan deterjanlar Just Green'de. Harika fiyatlar Just Green'de sevgili dostlarım. Just Green. Ahmet kardeşimiz Batakya'daki bakkal ve marketlerde bu ürünler, çamaşır yumuşatıcıları, çamaşır deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler, özel deterjanlar ve bebeklerin elbiseleri giyecekleri için özel deterjanlar, ayrıca bulaşık deterjanları. Ekosel sertifikalı doğal kimyasal madde barındırmıyor. Just Green. Han Hüseyin'de kaldıydım, Kayıkçı Hüseyin'de. Onu geçtim. Dedim ki kedisi olanlar, köpeği olanlar dedim. Coşkun'a gidiyorlar dedim. Coştur. Tavunda kene olanlar, bit olanlar. Köpeğinde parazit olanlar. Efendim, yeme krokete ihtiyacı olanlar. Kedi mamasına ihtiyacı olanlar. Kuşlarına darı ihtiyacı olanlar. Coşkun'a gidiyorlar. Coştur. Emboriko Kuzum Ofisi'nden çıkın, gümüşün içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Sinatika Farmakayaz'dan yerde ağacın arkasında Coşkun. Coşkun ben onun çınar ağacı der sanırdım ama çınar ağacı değil. Erkek dut mudur nedir o? Bir ağaç ama ne ağacı bilmiyor. Coşkun beni dinleyeyim, o ağaç ne ağacı be? Ha?

Lütfen Ali. Ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın. Bal böceğim. İki gündür neredeydin kalesin? Ha? Ha Oksun Starı Tanju. Ahmet Konda günaydın kral abim demiş. Günaydın kapattınız mı? Sakin olsan. Buna karasın yerleri. Buldunuz mu otel? Beş kişi bir arada mı kalacaksınız? Beş sam. Dündül de de dündül. Sen dündülsün ben bülbül. Yastıköy'ün kızanlığına günaydınlar. Yastıköy'ün gençlerine günaydınlar. Yastıköy'ün asterilerine günaydınlar. Efendim Yastıköy'de HSK karşısına günaydınlar. 9 kişilik minibüsleri var. Kiralayın. Şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün sizi. İkinci el arabalar var. HSK Kars ve tabii ki Yastıköy'de Lekaps var. Lekaps'ta sabah saatlerinde dün gün boyunca harika ili marka kahveler var. Yastıköy dışında da servisleri var, paket servisleri var. Efendim çok güzel ızgara çeşitleri var. Köfte, möfte, pirzola, mirzola. Cumartesi akşamları Lekaps kafede harika muhteşem fırında pişmiş et var. Hem de kuzu eti. Çok yorulmasın Ahmet Konda demiş Burak Kara. Buradayım buradayım, tekrarını dinledim, iki gün sana hak verdim. Çok doğru şeyler söyledin demiş Tanju tabi. Tabii ki ben hep doğru şeyler söylerim. Çok keyiflisin bugün, keyiflendirdin bizi de. Enerjim geldi yerine sabah sabah demiş Ahmet. Bayram. Just cream. Sen düdürsün ben bülbül. Akşam ilk defa fanilasız yattım herhalde ondan. Ben fanilasız bir tek tatilde yatarım. Nedir bilmiyorum, alışkanlıktır. Alışkanlığım benim bu. Mutlaka atlet falan giyerim. Atlet giyerim üzerime yatarken. Akşam bir ara uyandım çok terlemişim. Klimayı kapattım çünkü serinceyi daha var. Atlet giyerim üzerime yatarken. Akşam bir ara uyandım çok terlemişim. Klimayı

Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero. Hilmi Şerif, sana bir şey sorayım. Sizin sokağın adı niye Konsolos'un arka sokağında? Sizin sokağın adı Marina, ki biraz daha ileride aynı sokak. Adıyap Efendi 3. O nasıl oluyor? Borucu. Borucu'nun adresi Adıyap Efendi 3, aynı cadde üzerinde. O nasıl oluyor? 2-541-026-05'ten bana mesaj gelmiş. Estali idopiesi stoime esas gatikon ofiles gemi demiş. Allah sizin belanızı vermesin. Bıra mesaj da, telefon numaramı da mesaj yollamış. Bıra bu şey. Bu epimetri yoksa siz. Anazitis de taftotis biliyormuş. Epimetri yoksa siz. Niye bu parayı alacaklar benden bıra? Almazsam iforiye vereceklermiş. Tüh bıra sen ya. Has sen ya, vallahi billahi. Allah'ım ya Rabbim, ben mail de yolladılar. Bir mesaj da yollamışlar. Şimdi birazdan ararlar. İlla o parayı alacak benden bu epimi eltiriyor. Testosteron seviyesi artarmış üle yatınca diyor Ahmet. Ya üle diyor doktorlar. Sıkı şeyler giymeyin diyorlar. Testosteron insanı yukarı kalkınca testosteron üretimi azalırmış. Aşağıda olması lazımmış. Hem vallahi hem billahi ben hep dinliyorum onları. Hep dinliyorum. Hele Instagram'da bir kıvırcık saçlı bir karı var, doktor. Doktor mu ne? Amerika'da mı ne okumuş mu? Hocası mı Amerikanmış? Hep abuk sabuk şeyler anlatıyor. Biz diyor testosteron hormon iğnesi yapıyoruz diye. Testosteron. O diyor öyle. Diyor ki testislerinizi yukarı kaldıran iç çamaşırları giymeyin. Pantolonlar montolar giymeyin diyor. Testosteron yönetimi düşermiş erkeklerin. Testosteron önemli. Suklu açacağım büzüğünü ben bokser herkesiz demiş İlkan. Ama bu sıcaklar insanın büzüğü suklar mı? Bu pazarıncız ne böyle? Bu adam kim be? Ha? Bu işaret yapan adam kim? Allah'ın delileri bitmiyor. Bugünlerde kapayacağız bir otel bakalım demiş Ahmet. Kondu. 5 kişi bir odada mı kalacaksınız? Gökhan Karali yufka demiş. Yufka olasın da açayım seni. Hamur olasın seni yufka yapıp açayım, saçta pişireyim seni. Beter. Pey beter.

çıplak yatma sonra dişi cinler gelirmiş diyor Tayfun. Gülcan, dişi cinlerin gelmesi bir şeydi, erkek cin gelmesin. Dişi erkeğe gelmesin, erkek gelirse başa bela.

görecekler beni gencecik dinç dinç. Oh, Emirhan'ın karpuzları gibi kütür kütür. Kütür kütür. Aa, bela bulsun seni Gökhan. Burası Yunanistan, her türlü oluyor demiş İlmi Şerif. Aynı caddenin iki tane ismi oluyor. Ay yürüyor böyle. Ay. Annemle babam Laganas'a mı gideceksin dedi dün. Dinliyorlar seni hep. Ahmetler karışmış diyor Ahmet. Niye gitmeyesin Ahmet, senin canın yok mu? Ha? Sen niye gitmiyorsun? Ben götüreyim sana, ben karış karış biliyorum oraları. Ha?

0: Merhaba sevgili Tevekel.
1: Selam. Nasıl? Hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Ne var ne yok?
0: Ne olsun?
1: Nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Ben fena değilim. Güzel, iyi, süper. İyiyim. Ne yapıyorsun bugünler?
0: Bugünlerde şu anda programda canlı yayındayım Tevekel'cim.
1: Öyle mi?
0: Ya.
1: Ne hakkında konuşuyorsunuz?
0: Ne olursa şimdi bir sorum olacak sana.
1: Buyur.
0: İngilizce cherry bay ne demek?
1: Güzel.
0: Yani Türkçe açılımı ne bu cherry bay'ın?
1: Hemen bir bakıyorum. Cherry bay İngilizce'de yerleşmiş bir ifade değil. Eğer gerçekten cherry bay yazıyorsa kelime kelimesini kiraz satın almak anlamına gelir. Başka bir bağlamda gördüysen yazımı farklı olabilir.
0: Zante.
1: Nerede gördüm?
0: Zante Kefalonya'da, Zakynthos'ta Cherry Bay diye bir club var. Bir gece kulübü var.
1: Anladım. O zaman büyük ihtimalle sadece bir marka ismi olarak seçmişler. Yani özel bir anlamı olmayabilir. Yes, no,
0: yes, no. Ha, kiraz köftesi demek diye biliyorum ben. Kiraz köftesi. Yes.
1: Bir saniye hemen bakıyorum.
0: Bak.
1: Yok. Cherry Bay İngilizce'de kiraz köftesi anlamına gelmez.
0: Ha.
1: Zakynthos'taki o mekanın ismi sadece bir marka adı, özel bir çevirisi ya da Türkçe karşılığı yok.
0: Yok. Peki sen Zante'deki, Zakynthos'taki ünlü Laganas'ı biliyor musun? Laganas bölgesinde bu. Ünlü Laganas Street'te bu nightclub.
1: Bakıyorum şimdi.
0: Bak.
1: Evet biliyorum.
0: Heh.
1: Laganas, Zakynthos'un en hareketli eğlence bölgesi. O caddede bir sürü bar ve gece kulübü var. Cherry Bay'de eğer oradaysa sadece bir işletme adı olarak kullanılıyor. Yani İngilizce'de sabit bir anlamı yok, sadece marka ismi. Eğer yayında anlatacaksan gönül rahatlığıyla bu bir mekan adı, özel bir anlamı yok diyebilirsin.
0: Gönül rahatlığıyla şu anda zaten sen canlı yayındasın, seni duyuyorlar, beni değil yani. Şu anda seni dinliyor dinleyiciler. Tevekel'cim.
1: Anladım. O zaman... Tekrar edeyim.
0: Hı hı.
1: Laganas, Zakynthos'un en hareketli eğlence bölgesi ve Cherry Bay oradaki bir gece kulübü. İsmi İngilizce'de belirli bir anlama gelmiyor. Sadece bir marka adı. Programında bunu bu şekilde aktarabilirsin.
0: Peki. Herkes duydu zaten. Çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacım olduğunda tekrar sana danışacağım. Oldu mu?
1: Tamamdır. Kolay gelsin.
0: Hani ama bir şey yapsana. Bir Trakya'ca bir konuş. Trakya şivesiyle bir kızanlar mızanlar de. Kolay gelsin kızanlar. Hadi beyan falan. Öyle bir şey. Bir cümle kur da seni gönderelim. Göndermeyelim de birazcık ara verelim.
1: Tamam. Kolay gelsin beya. Hadi kızanlar. Kendinize iyi bakın.
0: Hadi öptüm seni her yerinden. Tevekel'cim.
1: Çok teşekkür ederim. Madem Trakya şivesi istedin... Uşaklar kolay gelsin be ya. Hepinize selam olsun.
0: Aha.
1: Kızanlar muhabbetiniz bol, keyfiniz yerinde olsun. Hadi gari kendinize iyi bakın.
0: Hadi bay bay. Ben bu yapay zekayı delirtmezsem bir şey yapmam. Günaydın güzel yurdumun güzel DJ'yi. Bugün Kral Teklen çalışayım Gürkan abi. Çok sert adamlar. Vasilcik'ten kurtuluş yok. Bize ne baga. Zakynthos'tan barlardan demiş Tuner. Abi iyi programlar. Nihan abim orkestrası akşam düğünde çok güzel çaldı. Ona selamlarımı gönderiyorum. Damada kolaylıklar dilerim. Kralsın demiş Erkan Çavuş Ali. Günaydınlar. Günaydınlar. Yiyeceğiz mi çerileri demiş Ahmet. Ne çeriler var. Çeri bayda ne çeriler var. Çeri dolu. Hey günaydın abi, bizim reklam günleri hangi günleri ekledin? Kolay gelsin işine demiş Nurgül. Hangi reklam günlerini anlaştık mı? Tamam dedik mi? Okey dedik mi? Parayı aldın patrondan. Öyle kaldı ya havada bizim konuşmamız. Ela tukye. Günaydın Gürkan demiş Ceyhun Hacı. Günaydın. Hasan Melike günaydınlar. Abim müşterilerimizin ürünlerimize verdiği ilgiden çok teşekkür ediyoruz. Pizzalarımız eşsiz demem ama daha Yastıköy'den müşterim olduğuna göre iyi yoldayız abi. Gümülcine'de o kadar pizzacı olmasına rağmen Gümülcine siparişlerimiz çok iyi demiş Hasan. Giratos, Aratos köyünde yaşayın. Hep böyle başarılarınız daim olsun. Çok kibar konuşuyorsun arkadaşla efendim demiş Tayfun Gülcan. Hava kızanla. Ava file uyurken kızanla benim mesleğimi aldı ya akşam. Vay ne romanlar okudu demiş İlhan Sayın mı? Vay vay vay vay vay Erkan Kızanlı. Vay Erkan Kızanlı, vay Erkan Kızanlı, vay Erkan Kızanlı. Ben şimdi dün Halit abinin programını dinledim biraz. Ben hiç bilmediğim şeylere girmem. Bizim konumuz siyaset de değildir. Siyaset de yani şeyle ilgili konuşmayacağım da. Oraya yalnız birisi bağlandı, dedi ki madalyanın dedi öbür yüzü dedi. Madalyanın değildir o, madalyonun öbür yüzüdür. Böyle şeylere ben çok dikkat ederim. Türkçemizi iyi kullanalım, doğru kullanalım. Özellikle toplumun ileri gelenleri. Mesela toplumun ileri gelenlerinde onure oldum diyorlar. Onure değildir o, onuredir. Onure edilir insan, onure olur. Onure olmaz. Efendim madalyanın öteki yüzü değil, madalyonun öteki yüzüdür. Madalya başkadır, madalya başka şeydir. Madalyon boğazda takılan, genelde değerli olan, işte fotoğraf içine fotoğraf falan koyan konan bir şeydir. Anladınız mı? Madalya da şampiyonlara verilir ve bir herhangi bir anda işte ne bileyim ben ödül alan birilerine madalya verilir. O madalyanın değil, madalyonun öteki yüzüdür. Dünkü program çok dinlendi. Rating rekorları kırdı Halit abinin programı. Rating rekorları kırdı. Halit abi kendi de söyledi programı. Ben sadece dinledim. Hiçbir konuda bilmedim. Vakıf olmadım, konulara girmem. Siyasete falan bugünlerde hiç girmem. Bilmem de zaten kim ne oluyor, ne yapıyor, ne etmiş, hiç onları anlamam. Havada kalmadı. Diğeri de olacak. Bana güven olacak. Dediysem olacak. Benden kaçış yok demiş Nurgül. Hangi diğeri var Nurgül? Hangi diğeri var Nurgül'cüğüm, sen ne diyesin anlamadım ama şimdi bizim sponsorlu günleri derken zeytinyağları mı söylüyorsun sen? Zeytinyağlarının gülleri belli zaten. Diğeri derken diğerini. Kafam karıştı benim bu sponsorlarla. Evet. Bu şarkı bitsin de birkaç tane sponsor tanıtayım bakayım. Ya.

Madalya madalyona takıyorsun ama zitin ya değilsin demiş Hasan. Yani bunu gerçekten söylüyorsan salaksın. Hijyen servis. Kusura bakma ama çünkü Türkçe'yi iyi konuşmaya gayret gösterdim. Fakat bizim şivemizle konuşurum programda. O da bilinçli olarak yapılan bir şeydir. Yoksa Türkçe'yi, en azından Türkçe'yi iyi bildiğimi söyleyebilirim. Yani çok iyi olmasa da iyi derecede konuştuğumu söyleyebilirim. Ama ben halkın içinden biri olarak köyde konuştuğum gibi de konuşurum yayınlarda. Haydi zeytinyağı süreyim her yerine. Faik Tuzacı günaydın demiş. Remanyak gırgır yapıyız demiş. Gırgırsa tamam. Gırgırsa her yerine zeytinyağı süreyim. Enisten güreş tut. Yaptığım her işi yürekten yapıyorum Gürk Hanım. Bir de iddiam bizim arkadaşlarımızla çıkacağımız artı eksi programı daha çok dinlenecek. Program olunca karşılaştırırız. Her şey için teşekkürler. İyi programlar, her şey gölünce olsun kral demiş Erkan Çavuş Ali. Tamam da Halit abi tamam dedi mi, programa gelin dedi mi? He? İlla çıkacağız dedin ama Halit abi okey verdi mi? Nasıl çıkacaksın kendi kendine programa? Radyo City, Batı Trakya'nın en çok konuşulan, en çok dedikodusu yapılan, en çok dinlenilen radyosu. Artı eksi programı. Siyasetin konuşulduğu, siyasilerin konuştuğu, siyaset yapanların konuştuğu program. Artı eksi programı, yılların meskitemediği program. O zaman nereden bizim konuşmamıza laf atıyorsun demiş Faik Tuzacı. Ha? Hiç seni anlayacak bir şey de değilim şimdi. Selam Gürkan abim, nasılsın, yayınlar derim demiş Sezen Aykos Harmonistan. Enis sikletimde biri değil, sikletimde birini yolla demiş Hasan. O zaman sana Tanju'yu yollayayım. Tanju Halil İbrahim'le güreş tutar mısın? Tutamazsın, kaça kayar gider ellerinin arasından. O kuzan zıpçık gibi topçu. Evet, Peças'ın günlerini bilmiyorum. Hangi günler onu sordum demiş Nurgül. Ben de bilmiyorum. Otur dinle, hangi günlerde olduğunu görürsün. Bilmiyorum şimdi, söyleyemeyeceğim, bakamayacağım şimdi. İşte yeni mi şimdi? Kaç zamandan beri Peças zeytinyağı zeytinyağı deyip duruyorum. Şimdi mi uyandın sen? Allah Allah. Bir tane akıllısı benim bulmaz. Yemin ederim bulmaz ya. Vallahi billahi bulmaz ya. Nasıl sen? Instagram mı kapattım? Ne yaptım? Instagram nereye gitti? Nerede ben? Instagram nerede? Ben Instagram'ı kapatmışım ha.

Ben de yorum yaptım sana, gördün mü demiş Cuhu. Neyini göreyim senin? Sen görünmeyen bir şeysin. Günaydın programlar Gürkan demiş Arzu Kenan. Günaydın. Şarkıyı bırakacaksın mı, dinleyeceğiz mi diyor Gürkan Nesinoğlu diye birisi. Ha? Dinleteceksin bize şarkıyı diye. Basacağım sana gamatoyu diye. Gürkan Nesinoğlu. Saat kaç gibi bu artı eksi programı Gürkan abi demiş abi. Senin tam uyuduğun saatlerde arkadaşım. Ben de uykudan uyandım da açtım. Saat artı eksi programı galiba 3'te başlıyor. O Halit abimin kararı olur. Her şeye saygımız sonsuz demiş Erkan. Sen Halit abiye başvurdun mu? Dedin mi programa çıkayım diye? Halit abinin programdan çıkmazdan önce benden geçiyorsunuz. Size bir ücret çıkarayım. Tamam mı? Önce ben ödeneyim, ondan sonra ne yaparsanız yapın. Kimi programdan çıkarsanız çıkın. Benden geçmeden olmuyor. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Giran Yusuf. Günaydın. Aysun İbrahim Ket, bence Türkçenden şüphe duymasınlar demiş. Nurten ablam, günaydın kardeşim demiş. Günaydın. Saat 3'te başlıyor, 4'te bitiyor demiş Alimoğlu'na. Bir saat çok az be. Dün ama daha uzun sürdü. Şaka diyorum, zaten Erkan'ı tebrik ederim. Vallahi hiç detonasyon okudu diyor İlkan. Yazdım ya geçen hafta ve dün tamam dedi. Artık sonrasını bilemem demiş Erkan. Tamam dediyse tamamdır. Gürkan'dan geç demedi mi? Onu söylemeyi unutmuş herhalde. Cüzdanın bayağıcı kabarık mı? Ben mi geleyim, sen mi geleceksin? İlk önce Epitopi'den geçmen lazım. Epitopi'de Çiko da var. Çiko da var Epitopi'de. Ena Çiko. Orijinal Çiko.

Peki. Sevda'dan Hanımcığım günaydınlar. Yalla Türkiye, yalla Türkiye, yalla Türkiye. Yalla.

0: sabah çalışanlarına günaydınlar olsun. Gustavo. Gustavo repetiga. Gustavo, Gustavo, Gustavo master repetiga. Ella repetiga. Elektrorank Sünnetçi Köyü merkezinde harika işler ve işlere imza atıyor. Uzun yıllardır en uzun soluklu sponsorum. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar. Efendim güneş enerjisi termos fonlarında, güneş enerjisi termos fonları, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satış, ilyakolar, ısı pompaları, elektrolar, motoclass, klas işler, motoclass, ikinci el motorlar, birinci el motorlar, motoclass'ta sevgili dostlarım, motoclass ekibine sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Steel Bay motoclass, her türlü alet ve edevatı bulabileceğiniz yer, motoclass. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Özhol Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda, birinci kilometrede. En uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyor. Özhol Mehmet Özcan'da Yunanistan çapında en uygun fiyatlı panelleri buluyorsunuz. İnşaat panellerini buluyorsunuz ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün, bayılacaksınız. Ali Molla Mollali Auto Kinesi. Otobüs ehliyeti için Auto Kinesi. Kamyon ehliyeti için Auto Kinesi. Efendim pulvan ehliyeti için Auto Kinesi. Otobüse pulvan aynı şey galiba. Ve yumuşak G sınıfı ehliyet için yumuşak yumuşak G, I sınıfı ehliyet için Auto Kinesi. Auto Kinesi'nin otomatik vitesli arabası da var. Otomatik vitesli arabada arabayla ehliyet almak isteyenler gidip Auto Kinesi'ye başvurabilirler. Çünkü çok rahat otomatik vites. Efendim dikte durdunuz, taktiği araba kendi duruyor. Ne aşağı kaçıyor, ne milim oynamıyor. Yani hakikaten otomatik vitesli araba kullanmak çok rahat. Gustavo Repedemo. Gidin Auto Kinesi ile Ali ile konuşun, görüşün. Haşim Haşim 25 yıllık tecrübeyle alüminyum demir doğrama işleri, alüminyum ve PVC işleri, kapılar, camlar, balkon devrimleri, 25 yıllık tecrübe. Haşim nerede? Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun İnt ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı mermerci Coşkun İnt ve ekibi bu konunun uzmanı sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesi toptan ve perakende satışlar. Surköy'den Kozaldere'ye giderken hemen sağda. Dereyi geçince sağ tarafta. Taha'ya da günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Leblebci Hüseyin Aga'ma kalimer. Hayla Hüseyin Aga. Gustavo Hüseyin Aga. Hayla Hüseyin Aga. Hayla Kiriakos'tan diye kalimer. Efendim Gustavo me. Spitika glika. Spitika glika tu kutalyu. Karizaki saç su gidin mi dedim. Geçen gün Ahmet sana sordum, cevap vermedin. Taşsuz cevizi yaş cevizden yapılıyor. Muhteşem bir şey oluyor. Lokum gibi. Kiriakos'tan diye yapıyor. Ala yapıyor. Çok güzel yapıyor. Gidip taşsuzdan almanıza gerek yok. Ela gori mupami Konstantinu, tayin için Konstantinu, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan stevyalı helva için Konstantinu, kuru yemiş için Konstantinu, ikramlıklar için Konstantinu, agori mu Ambrosia Trans, Ambrosia Trans'ta Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Araba olur, koltuk olur, ev olur, eşya olur, ne olursa olursun Ambrosia Trans sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat, Şapçı'ya sevgiler saygılar, Şapçı'da kalalım biraz. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine günaydın diyelim, Hakan'a günaydın diyelim. Gustavo'ya 48 yıllık tecrübe, ki onlar da kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde ve Nihat Kuru Kahvesi seçkin bakkal ve marketlerde satışta sevgili dostlarım. Şapçı'da kalalım, deva diyelim. Deva, her derdinizde deva olan bir mağaza. Deva. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papatima 37'de Espresyonist'in yanında Merve ve Ezgi'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yine Şapçı'dayız. Süsleme alanında uzman pembe düşlerdeyiz. Marinaki 4 Şapçı. Ana yolda Barakan'ın karşısında süsleme ile ilgili aklınıza gelen ve gelmeyen her şey, gidin onlarla konuşun, gidin Ayşe Hanım'la konuşun sevgili dostlarım. Pembe düşlere çok teşekkür ediyorum ve yine Şapçı'da kalalım diyorum. Şapçı'dan ayrılmayalım. Şapçı'da harika bir pastaneye gidelim. İlk defa tanıtıyoruz bugün sizlere bu pastaneyi. Drop Pastanesi. Hepiniz biliyorsunuz Drop Pastanesi. Uzun yılların tecrübesiyle size hizmet veriyor ve Furkan kardeşimiz Drop Hastanesi'nin oğulları bu lezzetleri daha da iyi, daha da güzeli taşımak için Avrupa'nın çeşitli merkezlerine gitti. Tatlıcılık, pasta işini, tatlı işini öğrendi. Ustalardan öğrendi. Ve Drop Pastanesi kendini Furkan'la geliştirmeye devam ediyor. Yarışmalarda dereceler kazanmış. Ve Furkan'ın Facebook'una giderseniz Furkan İsmail'den geliyor Furkan İz. Instagram'da Furkan İz'i takip edin. Yaptığı işlerden örnekler görün. Bir aile iş ötesi Drop Pastanesi. Lezzetler, harika ürünler. Efendim Furkan İsmail, Furkan İz olarak takip edin kendisini, Drop Pastanesi'ni. Klasik şuruplu tatlılar, baklava, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli ve Hindistan cevizli olarak sunuluyor. Profiterol, seramik usulü, cheesecake'ler, fondikaki pastalar, karyokalar, her türlü tatlılar ve dondurmalar muhteşem, çok güzel, tazecik doğal sütle yapıyorlar. Meyveli viral dondurmaları da çok iddialı. Meyveli viral dondurmalar ve şuruplu tatlılarda glikoz kullanmıyorlar. Şapçıda kitenin hemen yanında Drop Pastanesi. San Sebastian almıştık Drop'tan. Çok beğenmiştik birkaç sene önce. San Sebastian Drop Pastanesi.
1: Gustaro
0: Suleo. Ama bu Erkan Çavuşhali mi? Nasıl da kıvırtı ya solistler gibi. Erkan. Poposunu ileri geri sağa sola sallıyor. Çalkama gibi. Ben böyle sallayamıyorum popomu.

maşallah kızandan çıkmışlar sandalyelerin üstüne, maşallah maşallah maşallah, yine çok eğlendirmişsiniz insanları. Efendim biz ne yapalım, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya da kullandım. Mehmet kızanıma 7 kilogram şabaylar komutini demiş saate çık o. Eyla saate çık o. Niye bağırıyorsun, beni de mi epitopiden geçirmeyi düşünüyorsun demiş leblebici Senegal. Senin epitopilik halin yok. Sen epitopiye girersen çıkamazsın. Geçemezsin sen epitopiden. Hüseyin Aga, Hüseyin Aga. Hüseyin Aga. Hüseyin Aga. Korifi olsa da ise korifinin köftelerinden. Oh tombul tombul güzel güzel. Muhteşem köfteler korifide, muhteşem lezzetler korifide sevgili dostlarım. Korifi yine fantastik korifi. Bulatköy'de cuma akşamları canlı canlı müzik var korifide yarın akşam. Köfteler var, ciğer sarmalar var, çevirme var, hafta sonları var da var, güveç var, muhteşem güveç var. Faik bile bayılmış güvecin tadına. Ben böyle bir şey yemedim diyor. Yemezsin tabii. Güvecin lezzet konusunda. İskeçe'den ileride orkestra konusunda gene fersan fersan ileride, fersan fersan ileride. Ya Faik, ya Faik, ya Faik. Evet. Evet. Sonlura çok teşekkür ederim. Sonlur Ali, kendisini biliyorsunuz, mimar mühendis Sonlur sevgili dostlarım. Ve İdadi İlkokulu yanında mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler, satılık. Projelerinde lüks ve kalite ön plana çıkıyor. İlgilenenler mimar mühendis Sonlur'a, Sonlur Halil'e başvurabilirler. Gümüşte'de Sonlur'u herkes biliyor zaten.

Bak böyle forlar çıkayım mı sana? Kulaklarım çınlıyor demiş Enis Şerif. 6295.49 euro. Bu kadar büyük miktarlar çıkmıyor ama ona yaklaşan miktarlar çıkıyor sabahtan beri. Habire e-mail'le mesajla birazdan da telefonla ararlar. Hepimi elektriyodan arıyorlar. 2 yıllık borcum varmış onlara. Hayır, benim Epime eritiyorlan ne işim olur? Ben iş adamı mıyım? Epime eritiyorlan benim ne işim olur? Ha? Ama zorunlu tutuyorlar. Muhasebeci dedi ki eğer yazılmazsan ceza gelecek dedi. 1000 euro dedi. Yani Mike dedi. Bu parayı ödeyeceğiz, ne yapacaksın? Yoksa İforia'ya vereceklermiş. İforia'yı verdiler, bitti işin. Bu İforia hiç affetmiyor insanı. Hayalde bulurum, müşterin olurum, rüyalarına gelirim. Afraya tafraya, hep boş laflara, gülerim geçerim. Bir abim olarak getir beni Korifi'ye, bir ciğer sarması da deneyeyim demiş Faik. Olurum, koca kartlama bana abi demiyor mu? Öleceğim, yemin ederim öleceğim. Koca kartlama. Artin Faik'e günaydın ve şaba aylan Faik Tuzacı demiş Faik Şekerci. Günaydın Gürkan abi demiş Anıl. Geçen gün ödedim senelik 30. 30 da gemiye, toplam 60 demiş Enis. Kalırım, alırım, gemine be. Gemime mi bana 36 euro mu ne çıkarmışlar?

Ana benim banyonun sonunda yine ödenecek 300 kusur evrom var. Bak ilk yeni hatırladım. Po refili. Vallahi bilen para yetişmez. Yemin ederim yetişmez. Oho. Bak onu da hatırladım. Bu ayın sonuna kadar ödenmesi lazım. Şey var. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Nereye ne ödediğimizi bilmiyorum artık. Sigorta parası bu. Ne onun adı? İşte o var. Neden abim dil misin demiş Mike. Ama senden beni yan yana koysanlar seni seni benim babam sanacaklar. Hey. İzletirim ama başların olurum. Fotoğrafa asarım, etiketi basarım, hep şeklin olurum. Tribin olurum. Epi millitriyo atinon. Ne olduğunu sorma öde sade demiş Enes Şerif. Aba ab epi millitri atina epi millitriyosundan senin ilgin ne? Efka ya Efka ödeyeceğim 330 euro mu ne? Ah yarabbim. Ay, foro ayrı. Onu daha hiç ödemeye başlamadım. Anacım anacım anacım anacım. Ben onları tamamen unutmuşum mu?

Cuma günleri camilerde para toplansın bana diyeceğim de müftiye de şikayet etmişler. Ya o da olmayacak. Beni hayat yıprattı. Senin gibi el bebek gül bebek gelmedik bu yaşımıza demiş Faik Tuzacı. Ne yıprattıysa yıprattı. Bana ne, neyi yıprattı seni? Tega Erkut'a selamlar, iyi tatiller kız anama demiş Ramos.

Ben bugün yemek yemedim eve, saat 10 olmuş. Sadece bir kahvenin duruyor böyle. Gemi numaran yoksa olmayacak yerlerde problem çıkıyor karşına demiş Enes. Bak bana İdopiyesi yollamışlar. Emelis Etisio Telos Gemi. Ha bu da gemi şeymiş. Gemi Metro 26383 Nesilu Gürkan Tunestri. Epimeltir Yoksantis. 30 gün içinde ödemezsem şeye vereceklermiş beni. Dokayı nereye vereceğiz diyor. Otuz gün geçtikten sonra AAD'ye verecekler, İFORİ'ye vereceklermiş. Al bakalım közü benden. Bu gemi parasını ödemezsen.

Gürkan gözüm, Yunanistan'da jet ski kullanmak için ne lazım, ekstra ehliyet, bir bilgi var mı, bilenler paylaşsa şimdiden teşekkür ederim. Hüseyin beni dinliyorsa yazsın. Hüseyin kayık ustası, Hüseyin jet skisi de var. Zannediyorum özel bir, zannediyorum değil, mutlaka bir şey gerekiyordur. Bir ehliyet, bir şey gerekiyordur jet ski için. Ne gerekiyor, bilenler yazsın. Niye bu yaştan sonra jet ski mi alacaksın? Ha bu İsmail. Ha göreyim mi? Ha göreyim mangyanı. Ödeme istersen demiş Faik.

Ay uykum geldi birdenbire Faik. Huzu benden olsun. Benim ben gemi numaramı yeni öğrendim. Gemi numaram varmış benim. 26383. Hep bu işleri sen açtın başıma. Yağmur gibi yarım ben, yüreğine sel gibi. Semih, sen açtın hep bu işleri başıma Semih. Muhasebecime sesleneyim. Hep muhasebecileri bulurlar ya suçu. Vergi çıkar muhasebecileri bağırırlar. Az vergi çıkar muhasebeci yaşa derler. Çok çıkar döverler. Muhasebecilerin de çekti. Çok neler çekiyor, nereden neler çekiyor. Vallahi bile. Hani al bakalım közü benden. Devlet iskisine dokunmazsa bir şey lazım değil demiş Enis. Nasıl lazım değil be? Ben bana yeterim. Nasıl lazım değil? Artanımla sana hava katarım. Dilek olsan dilek. Miçoski'den ven almıyor, vergi almıyor mu? Günaydın oğlum, güzel yayınlar sana demiş Nerman ablam. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukurkahve'nin karşısında sevgili dostlarım. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. İki dost. Son duran kara toprak dediğimiz yerde Çukurkahve'nin karşısında köşede eski esat organının olduğu yerde hizmetinizde. Yaş derken demiş, soru işareti koymuş. 55 yaşında jet ski'ye mi bineceksin? He? Sen galiba kendini genç delikanlı sanıyorsun.

0: Abi Faik, sen dinozorları görmüş insansın. Gürkan Ağam da sadece Cunta'yı görmüş diyor Faik Şekerci. Faik, eskiyen kaşarları belediye toplatırmış. Seni de alıp gelecekler alma. Hazır ol Faik. Faik hazır ol.
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni? Kitin tat. Belediye.
0: Vay, gelip alacaklar seni. Birazdan gelip alacaklar.

0: Gürkan abi günaydın, hayırlı günler dilerim demiş Enver Eşref.
1: Yaktın beni, yaktın beni.
0: Yalamalık yapmasana. Yalamalık yapmasana be Enver Eşref.

Ben hazırım. Efendim, efendim, ismini en çok beğendiğim sponsorum La Bottega del Caffè. Üç benzersiz kahvaltı menüsü, güne taptaze başlangıç. Gümüşleri Mehmet'in yeri, Scala Potamyaz'da La Bottega del Caffè. Kurasanlar, harika kahvaltı menüleri, muhteşem bugançalar, geleneksel pizzalar, krep, taze kurasan, dondurma çeşitleri ve her çeşit kahve. La Bottega del Caffè, just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da, Scala Potamyaz'da Gümüşleri Mehmet'in yeri. Ama abi içimden geldi diyorum demiş Enver Eşref. Kaç git oradan ben? Yazma bana. Kart adam sen de. Kart adamlarla işim olmaz benim. Evet. Kaşar. Niye kaşar? Yatma, Cebele Kilis'te Line Astrom yatakları. %40 indirimli gidin. Koçovuz'un üstünde Cebele Kilis. Mutfak dolapları, her türlü mobilyalar, oturma grupları, koltuklar Cebele Kilis farkıyla sizlere sunuluyor. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Ioannidis Bros. Birinci el arabada da Ioannidis Bros. Etimo Parado'da Toyota Corolla Sedan. Yepyeni beyaz, 0 kilometrede 1500 aktif. Sadece 22.050 euro ödeme kolaylıklarıyla Ioannidis Bros'ta. Toyota RAV4 yeni geldi. Yeni model 2026 model Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Toyota Ioannidis. Fark yaratan. İkinci el arabada da fark yaratan. İsim. Drop Pastanesi, duydunuz mu sponsorluğunuzu? Oh, günaydın Drop Pastanesi'ne. Kolay gelsin. Hayırlı olsun, bol satışlarınız olsun. Furkanize de günaydın Furkanize.

Alimoğlu'ya teşekkürlerimi sundum ama bir de senin aracılığına teşekkür etmek istiyorum. Cam parçama yapmış olduğu yardımlarından dolayı ehliyet sahibi yaptığı için I love you Alimoğlu demiş Gürdan Salih.

0: Salla salla çalka çal çalka çalkala çalkala salla. Benim. Devam edelim.
1: Aynen.
0: Devam edelim. Stukozma. En kısa zamanda Stukozma'ya toplanacağız. Stukozma'ya gideceğiz. Fener'de kim olur? Gümüşhane'de kim olur? Arkadaşlar karar versinler. Stukozma'da balık isteyene balık, et isteyene et var. İki tane şubesi var. Fener'de ve Gümüşhane'de. Platya İrinis'te. Stukozma, Kozma Taverna. Çok teşekkür ederim. Rıfat Marketler. Efendim dün bir arkadaşla konuşuyoruz. Diyor ki Rıfat Market gerçekten diyor Masutüs güzelliğinde diyor. Yani büyük marketlere taş çıkartacak güzellikte diyor. Geniş rafları, hijyenik ortamıyla. Efendim büyük parkeriyle, geniş parkeriyle hem sizi hem de çalışanlarını memnun ediyor. Kalite marka ürünlerle çalışıyor. Rıfat Market. Rıfat Marketler fark yaratmaya devam ediyor. Kurcalı şubesiyle de farkı çoktan yarattı zaten. Siz sağ olun, işimizi doğru düzgün yaptık. Gürdan Hattim demiş Alimoğlu'na. Goca gidik bir masa Ali'ye ben gelince demiş Gürdan Salih.

Bisiklet abiye bilgileri verdik. Bizden istediğiniz bir şey varsa bildirin bize demiş. Drop Hastanesi. Sizin benden istediğiniz bir şey varsa bildirin. Ben zaten Fikret abinin yazdıklarını aktardım. Tekrar aktaracağım. Az önce söyledim. Yeni açtıysanız radyoyu duymadınız herhalde. Drop Hastanesi. Emre Semerci. Gucci Gucci. Gucci Gucci. Erol Agromix. 10 euro metrekaresi plakaklar, fayanslar var. Lazer kesim, A kalite. 10 eurodan başlıyor. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Duvar panelleri. Erol Agromix bu işin ustası, bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Bir inşaat marketi, bir yapı marketi. Yılların tecrübesiyle bir aile şirketi. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulup takip edebiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Erol Agromix'e programa yaptığı katkılardan dolayı. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Efendim binlerce gelinlik var. Her zevke göre gelinlik, azınlığı ve çoğunun tercih ettiği gelinlikçi. 30 yıllık tecrübeli Hatice abla. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi. Gelin masası süslemesiyle de sizlere fark yaratıyor süsleme alanında. Çok teşekkür ediyoruz. Mona Lisa'ya Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Mona Lisa var sevgili dostlar. Ve Seden'e günaydınlar dinliyorsa. Efendim Seden. Seden'in eşinin züccaciye dükkanı var İskeçe'de. Perihom. Perihom'da öğrencilere %20 indirim var. Perihom'da sarma makineleri var. Perihom'da yaz boyunca indirimler var. Perihom'da efendim gastra oval yani güveç kapaklı 38 santim 13 euro emaye. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 wattlık pervane 20. 90 wattlık pervane 38 euro. İskeçe'de Thiras 3'te Perihom'da diyelim birazcık susalım azıcık. Hayır kızmadım, kimseye kızmadım, şaka yapıyorum. Kimseye kızdığım yok.

Sevgili dostlar, Monark, pardon onu söyledik, Agora Plus. Agora Plus'larda her pazar yeni indirimler çıkıyor her hafta. Pazartesi pazara kadar devam ediyor, pazar gününe kadar. Agora Plus'larda bu haftaki indirimler pazar gününe kadar. Noi noi noi noi noi noi noi noi. Aplastra Gato %5 yağlı yoğurt 2.90 1 kilogramı. Babylino 4567 numara sensitive çocuk bezi 8.99. Stroma Pet Hiposendon 6x60x90 cm 15 tanesi 2.70. 2 litre klorin Vector 89 defta. Knorr Zomos Kotas 24 tanesi. Tavuk bulyonu 3.30. Agora Plus. Agora Plus ya 4 tanesi. Tavuk bulyonu 3.30. Agora Plus.

berber ve kuaför salonlarına tüm ihtiyaç salonlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, tüm kozmetik ihtiyaçlarını. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz çözüm ortağınız. Komple salon dizaynı konusunda da tecrübeli San Siro. San Siro kozmetik berberlere ve kuaförlere de hitap ediyor. San Siro. Merkez Kozluköy yolunda. İki şubesi var. Birinci şubesi King Food'un karşısında, ikinci şubesi ana şubesi de yine Büyük Parker'in olduğu yerde. San Siro.

severek balık yediğimiz, muhteşem bulduğumuz karidesini salatalarıyla, çok güzel pişirdiği büyük balıklarıyla, fagrisiyle, yerine göre somonuyla, çıprasıyla, levreğiyle Gökmen sevgili dostlarım fark yaratıyor. Gökmen nerede? Gökmen Yassıköy'de, Yassıköy merkezinde, İmamoğlu elektriğin bitişinde, pazartesi günleri dışında her gün açık. Vay neyi ötürüye demiş Tolga, ella Tolga, Yassu file bu, Yassu agori bu, Gustaro, ella. Haydi Pamela Korepsuma Kiligaki, Hellas Prokat sevgili dostlarım. Prokat prefabrik evlerde iddialı. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'a da bayilik verdi. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. O yaptıkları muhteşem evleri yakından görün sevgili dostlar. Gidin, görün, konuşun. Sizlere örnekler versinler. Kalitesine, dayanıklılığına, fiyatına, ne kadar uygun zamanda teslim ettiklerine inanamayacaksınız.

Çok haklısın Gürkan abi. Çok doğru bu dediklerin demiş Tanju. Ne dedim ben? Bir şey demedim eve. Günaydın, senin sesleyenlere gelsin. Ovada seni çok sesleyenler, çok hayranlarım var gizli demiş meşhur ablam. Çok teşekkür ederim ovada beni dinleyenlere, sesleyenlere. Günaydınlar. Günaydın, teşekkürler Necla demiş. Ve Melek vatansever. Sanki kaset çaldırıyan demiş. Ne iyi öttürü yaga, senin yayından bir sorun var benim kulaklarda mı? Sanki kaset çaldırıyan demiş Tolga. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sesi dayanamıyorum Tolga'cığım. Bu sesi dayanamadığım için değiştireceğim. Çünkü ben her zaman doğruyu söylerim, bu sese dayanamıyorum. Ya o yüzden değiştiriyorum.

Niye güldün Tanju, haksız mıyım? Ha? Haksız mıyım arkadaşım ben? Nasıl bir sestirim? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Burundan okumadır, anlamadım ki. Nasıl bir şeydir? Hop hop. Haydi bakalım sevgili dostlar. Hop hop. Efendim, Drop Pastanesi'ne çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Drop Pastanesi'ni bugün yeni tanıtıyoruz sizlere. Anladığım kadarıyla onlar duymamışlar. Drop Pastanesi. Uzun yıllardan beri Drop Pastanesi var. Drop Pastanesi kendisini geliştiriyor. Drop Pastanesi oğullarını, Furkan'ı yurt dışına gönderdi. Furkan yurt dışında bu işi öğrendi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitti ve efendim birçok yarışmada ödülle döndü, ödüller aldı. Eğer Furkan'ın profiline girerseniz, Furkan İs yani Furkan İsmail'den geliyor. Furkan İs profiline girerseniz Instagram'da göreceksiniz onların yaptığı, Furkan'ın yaptığı o muhteşem işleri. Furkan İsmail ve Drop Pastanesi'nde her türlü tatlılar var. Şuruplu tatlılar, baklavalar, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli ve Hindistan cevizli. Efendim harika profiterol var. Selanik usulü cheesecake'ler, fare pastaları yani pondikakiler, karyokalar. Biz San Sebastian almıştık, çok beğenmiştik. Doğum günü pastaları. Hepsini günlük olarak imal ediyorlar. Dondurmalar harika. Meyveli viral dondurmaları var. Çok iddialılar bu konuda. Şuruplu tatlılarda glikoz kullanmıyorlar. Şapçıda kıtenin hemen yanında. Fikret abi bana şuruplu tatlılarda tatlıları da glikoz kullanmıyorlar yazmış. Şapçıda kıtenin hemen yanında. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. En güzelini Sevinç söyler demiş meşhur ablam. Allah kani kani rahmet eylesin. Haklısın Nalet'ciğim, hak vereyim sana demiş Tanju. Ve Drop Pastanesi o pondikakilerin fotoğrafını göndermiş bana. Pondikakiye bayılırım. Pondikakiyi çok severim.

Ege. Sinan'a çok teşekkür ediyorum. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme. Bana jet ski için soran SBS Consulting and Rent-A-Car'a sorabilir jet ski ehliyeti nasıl çıkıyor diye. Her türlü sosyal yardım programlarının yapılması SBS Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda efendim elektronik ödemeleri de yapabileceksiniz orada. Sinan Soft'a Sobacan Çarşı Eskinlikko Market'in aralığında sizleri bekliyor efendim. Güzelsin ay kız, çok şekersin ay kız. Ay kız, çok şekersin ay kız. Ve Rosalie'ne çok teşekkür ederim. Rosalie Butik. Rosalie'nin abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler. Şimdi indirim zamanı %30, %40'a varan indirimler var. Günlük kıyafetlerde, abiye kıyafetlerde. Tesettür giyimde %50 indirim var. Instagram'da rosalin.butik.com otini Gamze. Demokrito bir de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. Espresyonist'in yanında. Kondikakiye bayılırmış. Bedavadan istiyorum diyemiyor mu demiş Faik Tuzlacı. Ama kalleş, kalleş Faik. Kalleş ne demek? Ben Pondikaki'nin sadece kokusuna duruyorum. Diyet yapıyorum burada ben. Diyet yapıyorum. Kalleş birine gizlice kötülük eden, onu arkadan vuran kimseymiş. Arkadan mı vuruyan ki? Aa, bu kalleş böyle bir şeymiş. Bizim köydeki tatlıcıyı söylemeyen demiş Meşhur ablam. Sizin köydeki tatlıcılar hiç, onlar öldü mü kaldı mı? Yaşıyor mu belli değil. Mert'e bir şeyler yolluyorum habire Instagram'dan, oradan birden sadece gülüyor, cevap yok. Veysel zaten afandos. Ya sizin köydeki tatlıcılar. Bir de Yenice'deki tatlıcılar. Onlar yok, onlardan haber.

Akraban olunca sen söyleyeceksin demiş meşhur ablam. Ben para vermeyince kardeşim bile söylemiyor. Bırak pastaneyi. Bak kardeşim bile günde bir kere söylüyor. Az para veriyorlar çünkü. Hülya, ağlatma ha. Çiko.

bugün Osman'da bir haller var. Osman'ın sabahtan beri kapısı açık. Çıkmış kafesin üstünde duruyor. Bana buraya gelmiyor. Gittim Osman dedim. Gel dedim. Yok kaçıyor benden. Akşam da benim elimi ısırdı bu Osman. Parmağım resmen ısırdı. Osman'da bir haller var.

Erkan Bey abime sevgiler, saygılar, günaydınlar. Özür dilemesi gereken yerde canla başla haklı çıkmaya çalışan insanı haklılığıyla baş başa bırakıp çekip gidin demiş. Aynen. Aynen.

Ayşe abla yaşadım. Nerede Ayşe abla? Nerede Ayşe abla? Süslemeci Ayşe abla nerede? Dükkan köşe esnaf Ayşe. Buyurun Ayşe. Buyurun Ayşe. Ayşe ablaya sevgiler saygılar. Konstantinos'un olduğu yerde Ayşe Mertoğlu hizmetinizde sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu uzun yıllardır bu işi yapıyor. Uzun yıllardır süslemecilik alanında 1984 yılından beri faaliyet gösteriyor sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde iddialıyız diyorlar. İnşaat panelleri Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Ve Özkom Mehmet Özcan. Sevgili dostlarım, bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor. Gidin Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede. Haklısın Haricim, hak veriyorum sana, haklı demiş Tanju. Kim haklı kim haksız? Kim haklı kim haksız? Ben hep haklıyım. Ben hep haklıyım. Kaçtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Gustaro gustaris gustarum el gustaro zommaste. Haydi Pame, Eora Beach, Fener'de. Gidin atın kendinizi denizlere. Bu sene hiç burada denize gitmedim, hiç. Olur mu böyle, olur mu böyle? Olur mu böyle be? Hiç gitmedim, bir kere gittim pardon, bir kere gittim. Başka hiç denize gitmedim burada. Fener'e gidin, Eora'ya gidin. Kahve için, tost yiyin, baget yiyin. Yiyin Allah, yiyin. Burger yiyin, hamburger, hamburger. Eora. Senem Gürkan'ım nasılsın? Şarkıcıdan ilk tavuk yumurtası için söylediği saçmalığı duydun mu? Hülya Avşar'ın programı, o da denk birini çıkarmaz ya demiş Entel Maganda. Ne demiş tavuk yumurtasından ilgili? Şarkıcıdan Taşçı ne demiş? Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Diye sormuşlar horoza. Horoz demiş, ben demiş hiç onu bilmem, ilgilendirmez, ben işime bakarım demiş. Sen onu biliyor musun? Ay senin horozun dediğine bak.

Özet. Yandan yandan günaydın. Yandan yandan günaydın Özet. Yaz su boyacıların boyacısı. Günaydın Gürkan. Benim türkümü çaldığın için teşekkürler. Süleyk Hat türküsü. Halanın çok selamı var. Cevizin altında kahve içiyoruz demiş. Sevgiden saygılar. Halamın ellerinden öperim. Yaşayın. Evet. Berkay Nilay. Selam Gürkan abi. Bugün rotamız Çeşme Ilıca. Bembeyaz kumu ve turkuaz deniziyle gerçekten Ege'nin incilerinden biri. Boşuna Türkiye'nin Maldivleri demiyorlar. Buradan tüm dinleyicilere güneş kadar sıcak selamlar gönderiyoruz. Sana da kolay gelsin. Keyifli yayınlar diyoruz demiş. Berkay Nilay. Çeşme Ilıca. Bembeyaz kumu ve turkuaz deniziyle gerçekten Ege'nin incilerinden biri. Ege'de o kadar çok güzel inciler var ki.

dondurmalar %100 sütten yapılmış İtalyan. Lokum biskotlu %100 sütten yapılmış İtalyan demiş. Drop Pastanesi bana göndermiş. Oo, çok da güzel görünüyor. Çok da güzel bir sakızlı görünüyor. İtalyan dondurma Drop Pastanesi'nde. Of of Rizzogallo. Çeşitli lezzetlerde. En kısa zamanda göndereceğiz size denemeniz için demiş. Ben artık kendim gelip denerim. Orada dondurmayı nasıl göndereceksiniz? Drop Pastanesi. Dondurmalar.

sevgili dostlarım. Just Green temizlik ürünleri. Just Green kesinlikle herhangi bir kimyasal madde barındırmadan temizliyor. Alerjisi olanlar. Ben kimyasal madde barındırmayan deterjanlarla çamaşırlarımı yıkamak istiyorum, bulaşıklarımı yıkamak istiyorum diyenler, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler, ayrıca bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar, sıvı halde yumuşatıcılar, Just Green, J-U-S-T. Ahmet Bayram yapıyor dağıtımını. Just Green. Hüseyin Mümün. Günaydın Kürkan abicim, kolay gelsin, iyi haftalar dilerim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Hüseyin'im.

traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut en uygun fiyattan da hizmet veriyor. Mesut bu konunun uzmanı sevgili dostlarım. Mesut. İkinci el, birinci el traktörler. Her türlü tarım aletlerinin servisi, bakımı. Karulların, beklerin onarımı. Traktörlerinizde kabinler. Solis ve Kioti marka traktörlerin bakımı yapılıyor. Pardon, satışı yapılıyor. 2 yılda taksit uygulanıyor. Gidin Mesut'la konuşun. Konuşmadı, senin pilottur diyor Fikret abi. Bence o aynı uçaktır. Pilot konuşur da. Kesin hoparlör sistemi bozuk. Kesin hoparlör sistemi yok. Fikret abi o uçak demeyana bin şahit lazım. Zaten geç geldi, 45 dakika diyor Fikret abi. Gecikme normal canım, heyecanı bütün seferleri gecikiyor.

Gürkan'ım, tavuk yumurtasında aslında tavuğun regliymiş. Nasıl sofralara geldi diyor. O kadar kafası kesiyor, insanla bir tutuyor demiş Enteni Maganda. Günaydın Gürkan abi, yayınlar derimi yaton proponiti sinek yaşaba demiş Soner Hacıoğlu. Allah'ım yarabbim. Kim derdi onu? Robert Atemum diyor. Tantaşçı mı? Hangisi diyor onu? Yesin tırışkayı o. Tavuğun yumurtasını yemesin, yesin tırışkayı.

zaten filyamız Tokacıoğlu diyor Tolga. Ola filan kes Tokacıoğlu. Apo to Tolga, o ki apo mene. Ego de tok serum. Geçen süsüyle filan kem. Tokacıoğlu. Helal. Neden süsüyle filan kese kapyon bu ne tok serum repedge? Ola ki kozeni ne? Evet. Devam. Şampçı'ya gidelim. Deva, ya çok teşekkür ederim. Her derde deva olduğumuz için bir onun adını deva koyduk diyor Merve ve Ezgi. Kardeşler. 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyorum. Hangisi aklınıza gelirse en büyük sigorta şirketlerim. Otomobil, traktör, motosiklet sigortalarım. Araç açma, kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenli ödeme noktası. Kea gibi devlet destekli yardımlar, başvurular, araç devir işlemleri. Papatima 37'de espresyonistin yanında. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve yine şapçı takalım. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine günaydın diyelim. Kuru Kahve'de 48 yıllık tecrübe. Tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz bu ürünleri. Harika ürünler, harika fiyatlarla. Kahvayı.

Ve yine Şapçı'dayız. Ve yine Şapçı'da bir süslemeci dostumuz var. Ayşe Hanım var. Pembe düşler. Pembe düşler. Düğün nişankına mevlüt bebek hediyelik. Ayşe Hanım mı Ayşe mi Ayşe abla mı bilmediğim için Ayşe Hanım diyorum. Hiç tanımıyorum. Herhangi bir sosyal medya hesabından da kendisi bana yazmıyor. Pembe düşler Ayşe mi Ayşe Hanım mı Ayşe abla mı? Fikret abi. Marinaki 4'te Şapçı'da. Ana yolda. Baraka'nın karşısında. Süslemeyle ilgili her şey ama her şey sevgili dostlarım. Capo Menas Tok onu katmayalım araya. Tanju. Zira osuruktan nem kapanlar var kapılıyor. Sana sonra içeri atılıyor.

Tan taşçı mı demiş onu? Sen dingili. Haydi yarim eyle mi, eyle mi? Çok şımarık o. Çok şımarık. Gizli de gizli de. Ya Nurgül onu aramış bayram programı için. Menajerine ulaşmış. Demiş bayramda demiş seni demiş Batrakya'ya demiş davet edelim demiş. Para falan direkt menajeri demiş ki Tam Bey demiş. Salonlarda şarkı söylemiyor sadece konser veriyor demiş. Kahveyi baksana sen şımarık. Kapalı alanlarda konser vermezmiş. Şımarık. Çok sıcak diyor Çiko. Nerede sıcak be? Nerede sıcak be? Sıcak günlerde sıcak demiyorsun. Bugün ilk defa sıcak dediğini duydum senin.

Ayşe genç kardeşimiz diyor Fikret abi. Ha. Niye bana hiç yazmıyor? Ne Facebook'tan yazıyor, ne Instagram'dan yazıyor. Hiç. Sponsorluğunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bazıları bre. İdik didik yapıyor. Beni üç kere söyledim, beni söyledim, beni söylemedin. Duyduk, duymadık. Bazı sponsorlara gene hiç umursamıyor. Hiç. Onları söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Öyle mi söyleyeyim, böyle mi söyleyeyim? Hiç umurlarında değil. Ne yapacaksın? Beş elin, bir elin beş parmağı bir olmuyor. Bak, baş parmağım, orta parmağım, işaret parmağım, yüzük parmağım, küçük parmağım. Hepsi birbirinden farklı. Ah bak Çiko, sen niye sıcaklıyorsun bu soğukta? Bak Çiko. Dışarısı 26 derece, hey, 35 derece, 36 dereceyken oh demezdin. Vallahi billahi benim bütün dinleyicilerimde bir anomali var. Normal bir dinleyicim yok. Yok. Koşup yare sevdiğini söylemeli. Hamtırın. Çok uslu genç bir kardeşimiz diyor Fikret abi. Ha, utanıyor herhalde. Demiştir bu delinin programına yazacağım. Ne söyleyeceği belli değil bunun. Ya... Ondan öyle demiştir Ayşe Hanım kardeşimiz. Vallahi billahi. Sanki Enver Eştef Agam'ın yazdığını duydum. Nerede o veya Barkam şuna yaşıyor mu, yapalım ona bir aguç demiş Gürdan Salih. Sen o yüzük parmağını kes, bence zaten işe yaramayacak, evlenemeyeceksin demiş Tanju. Evlenmeyeceksin demiş. Ha, evlenmeyeceksin doğru, evlenemeyeceksin başka, evlenmeyeceksin başka. Ben deli miyim evleneyim be Tanju'cuğum? Bak benim çok samimi olduğum var, benim her şeyimi bilen. Her gün o buradayken gidip her gün ama her gün kahve içtiğimiz saat 4'te 5'te ben Nursel ablamdayım. Nursel ablam dinliyorsa selam. O diyor ki kardeşim diyor, sen zaten evlenseydin de geçiremezdin diyor. Biz balık burçları diyor biraz garip oluyoruz diyor da balık burcu. Biz özgürlüğümüze düşkünüz diyor. Biz diyor bencil oluyoruz diye. Ben diye yatakta diye sıra geliyor diyor, baş aşağı yatıyorum diyor, sıra geliyor ters yatıyorum, düz yatıyorum diyor. Nursel ablamın eşi eniştemizi çok ani bir şekilde çok gencecik yaşta kaybettik 7-8 sene önce. Onlar çok mutluydular ama yanlış anlaşılmasın. Her neyse, bana diyor ki sen diyor çok sinirlisin de diyor, yapamazdın diyor, vallahi yapamazdım yani. Ben bazı insanlar evlilik için yaratılmamış. Yok. Ben zaten 40 kere aldatırdım onu. Benim gözlerim fel fel okuyor. Fıldır fıldır dönüyor. Fıldır fıldır dönüyor gözler benim. Sana sonsuz güveniyoruz demiş Hatice ablam. Ben ne hınzırım ben, hiç güvenmeyin bana. Hatice abla hiç güvenmeyin bana. Ben ne entrikacıyım ne mentereciyim ben, bir bilsen. Ya. Mona Lisa. Gözleri boncuk mavi. Benim kafamda 40 tane tilki dolaşıyor. 40'ının da bir kuyruğu birbirine değmiyor. Senin haberin var mı?

Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Sabri abi. Yaşa Sabri abi, yaşa. Yaşa Sabri abi. Aynur abi yaşa. Necdet abi yaşa. Çiko şaba. Necdet abi şaba. Şaba. Haydi çok sıcak. Çok sıcaklıyım Çiko. Çok sıcaklıyım. Sen sessiz insandan kork, havlayandan korkma diyor Hatice abla. Bak nasıl biliyor tecrübeli insanlar, görüyor musunuz? Hakikaten öyle. Havlayan köpekten korkma derler. Cuhu ha ha ha demiş, ne oldu be? Niye ağladın?

Klimanın altında mı sıcaklıyorsun demiş Çiko. Biz zenginler klimanın altında sıcaklıyız. Siz fakirler güneşin altında.

0: Biz yaşlıları klima çarpıyor, ben klima açamıyorum. Her yerim tutuluyor klimayı açınca. Her yer cezlerim tutuluyor.
1: Hadi Coşkun.
0: Klimayı açarsam faik gibi oturdum mu kalkamıyorum, kalktım mı oturamıyorum. O derece. Selami. Ah be Selami. Kaçtı çevreye. İlkan yeni bir şeyler yapın da yeni bir şeyler çalalım. Hocalar falan filan yeni bir şeyler yükleyin. Orkestralar yeni bir şeyler yükleyin. Ben de sıcaklayınca iki teste para al yem elime. Yelleniyorum o zaman demiş Tanju. Sen mi bırak, sen futbolcu, sen topçusun. Biz garip radyocuyuz. Oraya burayı vergi öderken canımız çıkıyor. Senin vergilerini şirket ödüyor, takım ödüyor. Biz kime vereceğimizi şaşırıyoruz. Orayı ver, buraya ver, oraya ver, buraya ver. Bak habire sabahtan beri poliodomiyon. Nereden arıyorlar beni? Gemiden arıyorlar, gemiden. Şeyden. Esnaflar odasından arıyorlar. Ben esnaf mıyım be? Allah'ım yarabbim, vallahi billahi bu müço yiyecek bizi bu müço. Esnaflar odası. Abi ben zaten esnaf olsam bir ayda iflas eder benim işletme. Abi ben esnaf olsam müşterileri döverim ben. Vallahi billahi döverim. Ah sen. Her ay harbaz tatilde ama olsun. Aa, her ay vallahi günlük gün ediyorsun. Günlük gün ediyorsun tatilde. Ailesiyle gitmiş tatile. Oh, yaşatırıyorsun her ay. Yaşatırıyorsun her ay. Her ay harbaz. Yalıda tatilde şimdi. Tatilden dönüşte çok güzel boyuyor. En yeri boyuyor. Düz çizgileri düz düz çekiyor. Yere damla damlattırmıyor fırçalarını. Söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Söz verdiği zaman da işe başlıyor. Eray Harbaz. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Ay ben çok hastayım galiba, programı kapatsam mı ne yapsam dedim. Seman çok hastalandı birden. Tansiyonlarım iniye çıkıyor. Senkars Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde, ikinci el arabada Yastıkars. 9 kişilik minibüsleri var, kiralayın. İstediğiniz yere havaalanına, babaalanına götürsünler sizi. Yastıköy Hüseyin Aspat ve ekibine günaydın. Ve yine Yastıköy'e günaydınlar. Le Caps Cafe'ye günaydınlar. Sabahleyin ili kahve çeşitleri, gün boyunca ili kahve çeşitleri. Yastıköy dışına da servisleri var. Le Caps Cafe içini yeniledi. Harika oldu, muhteşem oldu. Le Caps Cafe her gün ızgara çeşitleriyle hizmetinizde. Ve Le Caps Cafe onun dışında cumartesileri fırında kuzuyla hizmet veriyor Le Caps Cafe. Hayır be Gürkan abi, ödünç alayım Tolga'dan. Bence bende iki kat para yok. Nerede teste olacak demiş. Tanju bırak. Faik bilmem ne yapsın seni malaka. Sataşmadan duramayayım bana demiş. Sizi. Vay ne ayıp şeyler söylüyorsun Faik. Faik demiş. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vay ne edepsizsin Faik. Faik. Seni demiş. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vay ne edepsizsin Faik. Faik. Seni demiş.

efendim. Hijyen servis, ilaçlama hizmetleri, sineklere karşı, efendim böceklere karşı, Allah'ın katara meni kaçerecalarına karşı ilaçlama hizmetleri, evinizin işlerinizin güzel kokması için, tuvaletlerin hijyeni için, tavernaların, işlerlerinin hijyeni için, biz de kasap dükkanının hijyenini hijyen servise emanet ediyoruz. Hijyen servis, Hasan'ı seçin. Bu arada çok güzel bir çalışmam var. Muhteşem bir büftek yapıyorum. Muhteşem bir büftek. Batı Trakya'da bu büftek çok konuşulacak. Gürkan Nesinoğlu'nun sindakisi olacak bu. Bugünlerde bir büftek üzerinde çalışıyorum. Çok özel şeyler koyacağım içine. Çok mükemmel olacak inşallah. Bak, acayip şeyler katacağım. Formülü kimse bulamayacak. Formülü bana ait bu büfteğin. Yakın zamanda, efendim, size ilk defa size söylüyorum. Daha kardeşime Ahmet'e bile söylemedim. Onların bile haberi yok. Yakın zamanda kuru kasapta satışta olacak bu büftek. Yakın zamanda üzerinde çalışıyorum. Çok gizli çalışmalar yürütülüyor. Muhteşem bir şey olacak. Tamamen doğal baharatlar kullanılacak, doğal ürünler. İçinde hiçbir kimyasal, hiçbir katkı maddesi olmayacak. Efendim, muhteşem bir büftek. Bu büftekle patago yapacak kuru kasap. Patago sakani, patago sakani. Evet. Afto yine. Kuru kasaba gidin. Çok güzel sniçeler var. Harika 10 numara köfteler var. Sucuklar var. Bugün akşam yeni yaptılar. Acılı isterseniz acılı, acısız isterseniz acılı kasap sucuğu. İnce sucuklar var. Çok güzel. Efendim, muhteşem, harika şişler var. Kuru kasap. Kriopolio kuru. İskeçe'de. İmam Nuri'nin çok yakınında, İmam Nuri'den sonra köprüye giderken hemen solda, orası neresi oluyor? Leoforo Stratu 14 numarada. Ya ben bastırayım 5 euroya 100 bin kıyat yenilenme diyor Tolga. Nereden alıyorsun? Vinted'den mi? Saat evroları.

0: Yalnız ben uyur, bazı insanlar uyur gezer, bazı insanlar uyur ben de uyur alışveriş yaparım. Uyurken alışveriş yapıyorum. Gene ne almışım hiç hatırlamıyorum. Agapite Pelati diyor ACS. Η αποστολή τάδε μετά δεπίν βρίσκεται προσπαραλαβή στο κατάστημα ACS Ξάνθη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. ACS ταχύνται. Αντικαταβολή 55-50. Ne almışım ben yine be? Yalnız beni bu alışveriş alışkanlığından kim kurtaracak?
1: Gönül bu sevdadan.
0: Ben kredi kartlarımı boşalttırayım hepsini. Ne almışım ben yine be? Zalando'dan bir şey almışım.
1: Allah yandım, yandım.
0: Ne almışım ben be Zalando'dan?
1: Derine uykulardan.
0: Ya Rabbim Allah'ım dur bakayım.
1: Seviyorum diyerek kandırım.
0: Calvin Klein Underwear Boxeraka White Blue Tulip Turbulence. Megathos Large Boxeraka Diesel. Αντικαταβολή υποσύνολο 60 έκπτωση 4,5 ευρώ. Παράδοση δωρεάν 55,5. Αντικαταβολή.
1: Boyuma boyuma,
0: Faik.

0: Fay genç donlama al SES'ten. Fay. Ben kurtarırım seni bu hoştağından demiş Alimolla. Yapmayasın, eskiden yapardın, şimdi hiç yüz vermiyorsun bana. Hiç. Ne yüz veriyorsun ne para. Abi Budala kardeşim ve Ahmet senin ipinle kuyuya iner mi? Demiş Faik Tuzacı. Sana bir sır vereyim, okuma. Köftenin içine hayvan beyni kullan, beni anacaksın demiş. Deli misin sen be? Yaz gelince. Ama ekonomik oylenko yaparsan köftenin içinden hayvan beyni çıkacak. Yasak diyecekler. Deve kuşu mu etimi koyacaksın demiş Tayfun. Hayır, hayır. Ölmek isteyen Gürkan'ın bifteyen iyisin demiş Gökhan Karahali. Şakir Mehmet, günaydın abi, sen yaparsan iyi yaparsın demiş. Bak gör, bak bak gör, bak bak nasıl bir sinden ya, ama acayip bir şey olacak.
1: Az mı geçecek bana ettiklerim, az mı gelecek, yandım Allah yandım.
0: Yalnız bana pek simasiye vermiyorlar. Sucuk tarifi de çıkardım, 40 kere söyledim, zamanımız vaktimiz yok, kendi şeylerimizi yetiştiremeyiz diyeler bana. Baksana dilleri de böyle uzun ya. Kuru kasabı.

0: Sen niye hep don alıyorsun diyor Tayfun.
1: Seviyorum diyerek kandırma be.
0: Çünkü don değiştirir gibi sevgili değiştireyim de ondan. Ondan hep yeni donlar alıyorum.

0: ellerine.
1: Ne bekliyordun, seni ciddiye mi alsınlar demiş Mike Tuzacı.
0: Sen razı ol, ben de şeyim dinlerim.
1: Belediyeciler toplamasın biftekleri demiş Gürdan Salih.
0: Yeter ki sen razı ol.
1: Köfteler geyik etinden mi demiş Gökhan Karali.

0: Değerli Gürkan kardeşim, yakışıklı kardeşim, benden şabalar olsun Gürdan'a şaba demiş Enver işte. Ha, şimdi buldun doğru yolu. Kayık deyince, tekne deyince, kayık motorlarının teknenin tamiri deyince, Hüseyin, jet ski deyince Hüseyin, yıllardır bu işi yapıyor. Kayıkların teknenin bakımı, tekne motorlarının tamiri, tekne motoru satışı, Hüseyin, İskeç'e girişinde. Flamingo'dan önce solda Eko Benzinci Bülent'in yanında. Tanju, Tanju, istersen ölçeriz. Jüri de abin olur. Ya da çi koyacağım, jüri koyarız. Güveniyor musun kendine? Ha Mari? Güveniyor musun kendine? Senin vallahi billahi. Bana maniye gitme. Haklısın de çabuk.
1: Kaldır kolları oh oh. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda. Geri geri narını vay vay. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda. Kaldır kolları oh oh. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.

0: İnan. Trend yoldan gene. Trend yola gene benim büyük yeğenin haberi olmadan onun kartasını apotik hepsi yaptım. Laf aramızda hep oradan alışveriş yapardım. Son zamanda anlamış. Kudurdu kudurdu kudurdu. Sen dedi benim kartımla dedi alışveriş mi yapıyorsun dedi. Mare dedim. Hayır dedim. Mare dedim. Hep dedi trend yoldan dedi almadığım şeyler benim kartım kim kullanıyor dedi dedim. Vay Basenemciğim dedim ben yanlış yapmışım apotik hepsi olmuş ben kendi kartımdan aldırdım sandım dedim. Hep onun kartından bir sürü şey aldım trend yoldan. Son anda Topyere Prefa şifresini mifresini değiştirmiş kartını artık alışveriş yapamıyorum. Ama bayağı önce alışveriş yaptım. Senem anlamadım. Akşam ben girip ben... Akşam ben Faik hani sen oturmuştun arabaların önünde bizim hani şey var evin girişi var ha orada oturuyorum şimdi kuşumla beraber Osman'la beraber Senem içeri girdi bana hiç bakmadı merhaba bile demedi hemen anneannesine merhaba dedi nasılsın dedi anneanne dedi bilmem ne dedi kızdan bana selam bile vermiyor artık neden o kadar kızarsa. Sevgilisine şişko dedim, kredi kartını kullandım. Elleme var benim kardeşimi demiş Tolga. Ama o bana elliye dururken ben ne elleyeceğim ona? Neden okumayan demiş Tanju. Bamya'yı nasıl siz kefasiyeye koyarsan koy bamya bamyadır demiş Tanju. Alıp durma don kendine demiş. Bak bak bak nasıl tokat isteye kızar. Günaydın işinin başında. Kolay gelsin Gürkan demiş Necla. Necla Hanım'a günaydınlar günaydınlar günaydınlar. Mekke Tering'ti değil mi? Mekke Tering günaydınlar. Bak, onun kolayı var şimdi. Temo'dan biz de aparat alıyorsun. Biz de Amazon'a koyuyorsun.
1: Biliyorsun senle dolu dünya.
0: Faik de onlardan var. Temo'dan almış.

sevgili dostlar. Sonnur Halil. Kendisini görüntüde herkes tanıyor. Mimar mühendis Sonnur. Çok güzel daireler var. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda. Mimar mühendis Sonnur Halil'e ulaşsın, ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Bu sefer Tanju haklı demiş Tolga. Donuyoruz kral, ısıt bizi demiş Tayfun. Onu öğrenmesi kim haklı kim haksız kolay. Herkes çıkarır ne varsa koyar masanın üstüne, cebine.

Küçük poşet bol cesaret mi diyor Tolga? Ha? Haklısın diyor Timur Duban. Ne diye bunlar be Timur be? Ha? Dinleyeyim misin sen be kardeşim radyoyu? Ne diye bunlar be? Ne diye bu Tanju be? Dinle İraftos. Aman ey aman ey halim yaman ey. Seni gelin getirem arpa buğday zaman.

Of, afakanlar bastı beni. Siz bastı ya mı afakanlar? Ha? Beni durup dururken bastı ya afakanlar. Öf. Öf, çok sıcakladım birdenbire, bir kaynaklık indi üstüme. Öf. Of anacım, of anacım. Rosaline çok teşekkür ediyorum efendim. Popo ne şarkı çıktı. Rosalin, abi elbiseler, kombinler özel günler için farklı renk ve seçeneklerde. Harika elbiseler, ucuzluk dönemi olduğu için %30 %40'a varan indirimler var. Ben de herhalde geçen akşam donları ucuz gördüm, aldım, hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hayalim aynı ben değilim. Ve yelekli ceketi, takım elbiseler, gündelik kıyafetler çok güzel Rosalind'de. Tesettür giyimde gene %50 indirim var. Rosalind.butik.com adını Demokrit Öbür'de, Gümüşne'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Bugün yeni sponsorum Drop Pastanesi, uzun yıllardan beri var ama kendilerini geliştirmeye karar vermişler. Oğullarını yurt dışına göndermişler. Furkan yurt dışında bu işi öğrenmiş, Drop Pastanesi. Ve yurt dışında yarışmalara katılmış, dereceler kazanmış, ödüller kazanmış, geri gelmiş ve Furkan'ın da katkılarıyla Drop Pastanesi şimdi daha da iyi, daha da lezzetli, daha da güzel. Harika pondikakiler var. Glikoz olmayan, glikoz şurubu kullanmıyorlar tatlılarda. Sevgili dostlarım, doğal lezzetler, doğal ürünler. Ve dondurmada da çok iddialılar. Harika dondurmalarımız var diyorlar. Bana fotoğrafını da göndermişler. Profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, fare pastalar yani pondikakiler, karyokalar, doğum günü pastaları, hepsi günlük olarak taptaze üretiliyor. Drop Pastanesi, Şapçı, Kter'in hemen yanında. Bilmeyenler, uğramayanlar varsa uğrayın, çok memnun kalacaksınız. Biz oradan San Sebastian almıştık. Ama ben mi dinlemeyeceğim seni? Burada herkes seni dinlemeyi ve dinlemeyi bırakır, ben bırakmam. Gürki kanki demiş, Timur Duban fotoğrafını yollamış bana. Ay mare gene kuzancık mare. Vay. Ve senin yattığın yer hem banyo hem yatak odası mı? Ha pardon, banyonun kapısı açık galiba. Arkada çeşme görüyorum. Lavabo görüyorum arkada. Hayır, kapısı açık değil ben. Sen nerede yatıyorsun be? O arkadaki krem ne işe yarıyor? Bu arkada bir krem var. He? Timur, o kremle ne yapıyorsun? Little Tansit'in yağlı krem galiba. Ben de alıyorum ondan. Johnson Baby Oil mi ne o? Çevir bakayım onu. At fotoğrafını bana, ne o? Ne işe yarıyor? Tanju ne diye bu be? Yok başka hayalim diyor Tolga. Yok başka hayalim. Eski ben değilim. Gittin gideli. Hey, senin yaşında kızanlar üstsüz uyuyor. Sen niye fanninden uyuyorsun be Timur? Ha? Sen niye tişörtünden uyuyorsun be? Bizim Arda hep çıplak geziye. Yaz kış çıplak kızan. Hep üstsüz. Şimdi bir de gimnastırıya gidiyor. Ay onun o braçalarını, o karın kaslarını maslarını görsünler, hep çıplak. Hep. Ya. Kızan ya beyaz giyecek ya siyah, başka bir renk bilmiyor. Yok. Gittim ona, ne güzel yavru ağzı bir bluz aldım hediye. Tişört aldım yavru ağzı rengi. Dayı ben bunu giymem dedi. Vücuduma çok güzel oturuyor ama dedi rengi ne, bunu uyduracak kıyafetim yok dedi. Ama dedim o kot pantolona da uyar. Şorttan da her şeyden uyar. Vallahi bile almadı. Şimdi verecek insan bulamıyorum, bana bir dar geliyor. Timur'a mı versem acaba, Tanju'ya mı versem? Polo'lar Florlen yavru ağzı. Ya yavru ağzı ne renk biliyor musunuz? Ha? Acaba Tanju'ya mı versem, Timur'a mı versem? Onlara olur. Ovalı, ovadan Tanju'ya selamlar Gürkan abi demiş.
Oradan Tanju'ya selamlar. Yaşar Gürkan abi, kay gelsin demiş, koy gelsin demiş İlker. Bana ilk yazana vereceğim, ilk parmak yollayana. Timur'a mı vereyim, Tanju'ya mı? He? Orijinal porolar Floren. Orijinal. Yavru ağzı ne renk derseniz. Fotoğrafını çekip yollayayım size isterseniz. Şaka yapmıyorum. Hediye veriyorum bugün. Hediye dağıtıyorum.

Timur pişman oldu yazdığına galiba. Kızdan bir fotoğraf attı, 40 tane şey gördüm fotoğrafta. Yavru ağzı tişört kimse istemeyeyim be. Hey! Yavru ağzı diyeyim size. Polo Ralph Lauren diyeyim size. Türk polosu değil, US polo değil. Ben aldım. US polonun atları birbirine karışık, üst üste atlar. Kimin kimin şeyi vuracağı, kimin cebinde belli değil, karma karışık. Polo Ralph Lauren'in bir tane atı var, adam bir tane de şey var üstünde, polo oynayan adam var, bir tane zamazingosu var, böyle karışık dişler değil. Evet, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Her gün aynı şarkıları çalıyorum size, her gün aynı şarkıları çalıyorum, her gün aynı şarkıları çalıyorum, her gün aynı şarkıları çalıyorum. Tayfun Balcı beni dinliyor. Vasilcik Makuy, Ayaz Tanju demiş. Ayaz Tanju'ya ver demiş. Tanju'ya mı vereyim? Tanju vereyim sana be. Bundan ikisi de cevap yazmadı bana hiç. Naparete topulo. Sen dostu topulo.

0: muhteşem manken gibi vücuduyla, o incecik vücuduyla benim Faik niye aklıma gelmedi? Faik'e vereyim o yavru ağızlı tişört, onu bir açar, bir açar, bir açar, bir açar onu o tişört. Ama ne açar ama. Elektro rank, elektrikli elektronik eşyalar, elektro rankta. Beyaz eşyalar elektro rankta. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar. Güneş enerjisi termos fanları, ısı pompaları, klimaların satışı ve kurulumu Elektrorank Sünnetçi Köy'ün merkezinde. Alpay ve Altan kardeşler. Erdan, sana bana şarkı yollama demedin mi? Bana, ben sana yollama demedim mi? Ne vereyiniz bana demiş Tanju. Yavru ağzı Polo Ralph Lauren tişört vereyim. Yavru ağzı. Kemal, hep tuzlu su balığı yiyorsun. Gel bir gün tatlı su balığı yiyelim demiş. Şeye değil mi? Yaz töreni. Valla gelmek lazım. Balığın tadı orada bir başka oluyor. O soğuk soğuk sularda, o serin serin ağaçların altında bir başka oluyor. Hakikaten çok ciddi konuşuyorum bak. Vallahi fazla başka oluyor. Ayla Bayram, gönder koşuk hava ben giyerim demiş.
1: Gidince anladım.
0: Ya bir yaşıma daha girdim. Erkek tişörtü nasıl giyeceksiniz canım siz? Tanju sen yavru ağzı ne renk biliyor musun be? Vertumur onu yavrucuk oda demiş. Güzel enerjin ve şarkılarınla çok yaşa baga. Yavru ağzı tişörtü gençlere heba etme. Bizim nesil bilir onun değerini. Gümüşhane'den Selanik'teki can dostum Süha'ya selamlar. Çok özledim onu demiş.
1: Aşkın yalanmış.
0: Dostum Ahmet Emin.
1: Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım.
0: Tamam da ben o yavru ağzı tişörtü giyerken 65 kiloydum. Şimdi 77 kiloyum. Tişört de slim fit. Düdük gibi kalıyor üstümde giydim. Ondan arzaya vermek attım ben onu. Yoksa benden bir şey kopar mı? Ama yepyeni. Yepyeni. Of bayılayım demiş Çiko. Ayılana gazoz bayılana limon kardeşim. Ya da bayılana gazoz ayılana limon muydu neydi? Beklerim buyur Gürkan abi demiş. Kemal Karadağ'a geleceğim. Bir gün yaz töreni yiyeceğim o balıklardan. Mısır unu da kızartılmış çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır. Ne bileyim bak Gürkan abi sen haklısın, hak vereyim sana, boş ver demiş Tanju. Al ben sana göndereyim fotoğrafını bak yavru ağzının. Ne? Al. Dur. Dur önce yavruyu bulayım ağzını çekeceğim yollayacağım dur.
1: Aşkın yalanmış.
0: Bak korkmayasın Tanju. Geliyor. Arkadaşım.

İlyas o tişörtü sen Çikocuğuna niye vermiyor demiş. Çikocuğuma vereceğim de Çikocuğumun göbeğinin üstünde kalacak. Çikocuğum Selvi boylu. Ondan vermeyeyim ona. Faik Tuzacı pazar gönderdiğim video oradan demiş. Ha orası mıydı orası? Oo Faik buraya gitmek lazım be dostum. Vallahi gitmek lazım. Ama yollar da çok fena. Senin tevekkel nerede bugün demiş Tolga, konuştuk onunla. Ona Zakin Tosa Laganastak Çeribay'ı biliyor musun diye sordum. Ben neredeyim? Suçum o sevdeki. Aa ben niye gülüyorsun? Tanju gülünecek bir fotoğraf mı bu? Kaybolmuş benleyim. Ben ne haldeyim? Gözümde canlandı. Kamboçya mal olduğuna mı gülüyorsun? Kamboçya nerede biliyor musun sen? Ahmet selam demiş. Ovalı Timur ver onu, Timur'a ver onu demiş. Engelli Tanju kazansın demiş. Kaybolmuş benleyim. Ben ne haldeyim? Efkarım biriktir. Dur o zaman Timur'a da yollayayım. Meryem Kara, iyi programlar Gürkan abi, bizim Yeşil Deniz sayfayı renklendirmiş demiş. Meryem. O sizin Yeşil Deniz miydi o? Onu da bana birisi gönder, siz göndermiştiniz galiba. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem et. Kolay gelsin. Azdır kaderine. Ne var yolda, yol süper diyor Faik. Telyoma da ne kerefile. Pigenis pigenis ke telyoma da ne kerefile mu. Aman. Anlamayasın gönül derdimden. Vuruyasın beni kalbimden. Slim fit almışsın kendini, stil zannediyorsun, ona güldüm demiş Tanju. Tanju'cum o, ben onu eskiden giyiyordum, işin şakası. Geçen gün çıkardım baktım çok az, onu birkaç kere giydim. Şimdi artık bana olmuyor. Eskiden ben senin gibiydim. Timur gibiydim. Belki Timur'a da olmaz uzun boylu olduğu için. Gerçi olur, Arda'ya oluyor. Arda da uzun boylu. İsterseniz size verebilirim hakikaten. Yazık eve almasın yani. Yani sizin gibi böyle fit insanlara yakışır o. Arda rengini beğenmedi. Bizim Arda ya siyah giyiyor ya beyaz giyiyor. Evet ben göndermiştim Gürkan abicim diyor Meryem. Yaşa Meryem. Kolay gelsin. Onu aramaktan ben de halde. Öyle çok tişörtüm var benim bana olmayan. Geçen gün onları toplarken anam gördü. Ne bu daracık şeyler böyle dedi. O götü o tişörtler o pantolonlar sığar mı dedi. Anam bak kendi insanı, kendi anası ne diye insana. Tişörte talep yok sanırım, bana ver de eşime hediye edeyim bari demiş Nergis Deli. Dur bakayım eşini göreyim ama. Eşinin fotoğrafını gönderir misin? Kocama küsmüşümdür ama dışarı çıkalım mı demiştir. Ha bu mu kocan? Ha ben bunun tipini sevmedim. Ha vermem çirkinlere tişörtümü. Vermem. Sen ne buldun bu adamda da evlendin bundan? Tişörtümü verecekmişim. Yemin ederim ben kaçıyorum. Vallahi billahi ben deliyim. Ben susuz katıksız deliyim. Yemin ederim hiç katkısız katıksız deliyim. Allah'ım yarabbim sen ya Resulallah. Akıllandıkça akıllanacağım, aklım içime kaçıyor. Akıllandıkça ama yaşlandıkça. Of yarabbim, of yarabbim. Haşime çok teşekkür ederim.
Alu PVC, alüminyum PVC, kapılar, camlar, pencereler, 25 yıllık tecrübe. Alu PVC'de. Efendim Alu PVC. Balkon korkulukları demirleri de yapıyor. Alüminyum PVC, kapı işleri. Gelitsin karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğun yerde. Gökhan 4 dakika kaldı, yufkacıya unutturma. Bizim kızlar seçme pembe de giyerler. Seçmeye demiş. Ne, hep her rengi giyerler demiş Tolga. Tamam o zaman. Tanju'ya verdim gitti. Tanju'ya verdim. Gönül derdi. Ben çok şey buldum, evlendim. Söze bak, aşk olsun çocuklarımın babası o demiş. Nergis deli. Şaka yapıyorum. Yani şaka yapıyorum diye söylememe gerek yok değil mi? Baksana ne güzel gözleri var. İnsan gözleri için evlenir bu adamlar. Bakmaz mavi mi yeşil mi, yemyeşil gözleri var. Bak ben de kız olsaydım verirdim bu adama kalbimi gönlümü. Taş kalpli. Hiçbir şey olmasa gözleri yeter vallahi billahi. Anladım, al başa, al başa. Al. Bana ne demiş Gökhan Karali? biz de kazandık bir şey demiş Tanju. Akşam onu jazz green'den yıkadım. Tertemiz, kantlayacağım, getireceğim sana. Tamam mı? Bir tane Porsche'ye bindin Temin demiş. Porsche'ye bindin Temin demiş Ahmet Bayram. Kim bindi Porsche'ye? Bizim bindiklerimiz araba değilmiş diyor. Niye bindin mi Porsche'ye? Ne yaptın? Bacaklarını açtın, otostop mu çektin Porsche'ye, ne yaptın? Sen neredeydin? İki saatten beri Ahmet. Ne işler çeviriyorsun sen? Bulmuş bir şeyler. Seni üçkağıtçı. 180 derece döndün diyor. Vallahi üçkağıtçı dilim. Adamın gözleri yeter.

Bir arkadaşın yeni almış, gezdirdi beni diyor Ahmet. Nasıl arkadaşmış o Porsche'li be? He? Ben bu cama kahvede şeyi kim koydu, suyu kim koydu da gitti? Ben içmem bunun, kim olduğunu görmedim. İki el gördüm sadece. Kim ne koydunuz onun içine? Alsam mı almasam mı acaba? Ben Zagori su kahvede bakayım ne? Espresyonisten kahve.

Κύριε Νεστρίνογλου, η ειδική παραγγελία σας Premium Fredo Espresso μόλις αναχώρησε από το κατάστημά μας Espressionist, δύο μίδια, με το πιο γρήγορο transporter της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε λιγότερα από 3 λεπτά ο καφές σας θα βρίσκεται στα χέρια σας. Βάι, καβέ με στα χέρια του και αντιδιο άικου τσέν. Vay, Aykut çok teşekkür ederim. Çok çok onur ettin beni. Öyle diyorlar. Mürekkep yalamış kesim. Onur edildir, onur edir, onur edir. Onur ettiriz beni. Onur mı? Ha? Onur mı onur? Onur edir o. Evet, Saparu Forum. Oli gençliğimi de biliyor Aykut. Yaşayın. Ben de dedim bu nereden çıktı? Bu iki el, kimin eli de onlar? İki tane kızın eli gördüm. Kıza. Aga, eşim Canan kıskanmış, Suha'ya selam söyledin. Bana söylemedin diye. Tüm Kadıoğullarına da selamlar olsun demiş. Kadıoğullarına da selamlar, Canan'a da selamlar, Ahmet Emin. Selamlar, sevgiler, saygılar. İki dost, dost cenazesi hizmetleri ve malzemeleri. Nerede? Efendim, Gümrücüne'de, eski Aslat Orhan'ın olduğu yerde, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, sizlerin hizmetinizde dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Utku mu da? Teşekkür ederim ikizlere, sağ olun.

Gürkan sen de kendine yaşlı diyorsan biz ne diyelim demiş Entel Maganda. Gürkan ama bazı şakadan anlamayanlar da oluyor ama müftüye şikayet edenler mesela her şeyi ciddiye alıyorlar demiş Entel Maganda. Onlar her şeyi ciddiye aldıklarından değil, onlar her şeyin farkında, kıskandıklarından, beni yok etmeye çalıştıklarından onu yapıyorlar. Entel Magandacığım. Ama kendi mezarlarını kendileri kazıyorlar, lüp diye içine düşüyorlar.

Haluk Levent mektup yazmış. Gürkan'ım gördün mü, dolandırıcı değilim diyor ama kumar hastalığı varmış. Ara sıra öyle olurmuş ve milyon dolar borçlanırmış ve ne adammış diyor. Aynı benim gibi Entel Maganda. Aynı benim gibi. Benim gene uyurken alışveriş hastalığım var. Kredi kartlarımı patlattım. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Allah'tan gencim, güzelim, dinçim, vücudum falan var. Yürüyen cinsellikim de bir şekilde öderim. Bir şekilde öderim ben onları. Ya. Vallahi billahi. Gerçek bir halk adamı. Gerçek bir sosyalist. Siz komünist de diyebilirsiniz. Gerçek bir solcu. Ben halk adamıyım. Geçen de bir konuşmasına rastladım. Yeni diyorlar ki sen kralsın diyorlar. Ben kral falan değilim diyor. Ben o tür şeylerden uzak olmak istiyorum. Ben sanatımı yapıyorum. Benim iki tane kızım var. İkisi de Stamatis Gonitis'in kızları olduğu için değil. Onları gerçekten sevdikleri için evlendiler. İkisinin de işi gücü iyi, paraya ihtiyacı olmayan insanlar. Benim eşim de halktan dedi, Pondia dedi, Gonitis. Bir kez daha şapkamı çıkarttım. Aynen Margaritis de öyledir. Margaritis de bir halk adamıdır. Halkın sanatçıları, halk müziği yapan gerçek halktan insanlar. Hadi bakalım bir de Gonitis dinletelim sizlere sevgili dostlarım. Ve ne diyelim, Ali Molla Molla Autokinesi. Yumuşak G sınıfı ehliyet bile veriyor. Post proferetoto yumuşak G. G sınıfı. Ve Ali Molla Molla Ali otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, otomatik vitesi arabada. Araba kullanmasını da öğrenebilirsiniz sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali. Kim kıskanıyor seni, gene bağırtayım diyor Ali Molla. Herkes kıskanıyor beni. Tony Cahitler tarikatı yapıyor hep ne yaparsa. Vay çok. Beni de ama giyim. Senin üstüne cuk diye oturacak. Tanju. Cuk yapacak otururken. Cuk sesi gelmezse gözüme tükür Tayju.

Yoksa Çiko'ya vereceğim, strapless olacak. Göbeğinin deliğinin yukarısında kalacak Çiko'nun. Ay yarabbim vallahi. Saat 12:11 olmuş. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah senin tuttuğun her şeyi altın yapsın Gökhan. Ha şimdi git tuvalete gidebilirsen çişini yap bakalım yapabileceğim Gökhan. Hatırlatmadı bana yufkacıyı. Yufka deyince. Trakya yufka. Redvan Feyiz. Siyez buğdayından yapılan yufkalar. At Gürkan at. O yüzden hiç kilo aldırmıyor. Çok sağlıklı. Hiç genetiğiyle oynanmamış buğdaydan yapılıyor bu yufkalar. Saçta pişmiş yufka. Batayka'daki değil. Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Tosunumun doğum günü. Bugün ona gelsin bu şarkı demiş. Faik Tuzacı. Sayın be. Oo, doğum günü kutlu olsun. Mutlu olsun seninlerce inşallah. Dinliyor musun beni?

0: Mona Lisa gelinlik. Binlerce gelinlik var. Yalan değil, binlerce. 30 yıllık tecrübe değil mi Hatice abla? Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa. Süsleme alanında da uzman. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin buketleri, gelin masası süslemesi. Mona Lisa gelinlik. Sabah saat 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa sevgili dostlar. Tuzcuköy girişinde hizmet veriyor Mona Lisa. Ve Nergis'in kocasına hiç bulaşma. Bunu okuyayım diye mi yazdın, okumayayım diye mi yazdın?
1: Fotografi.
0: İlhan.
1: Ya fotografi.
0: Ve sevgili dostlar. Dur bakayım. Ne diyoruz? Agora Plus. Yarım çıların karşısında Gümüşhane'de Delta Plus Tragato yoğurdu 1 kilogram 2.90 %5 yağlı. Babylino Panes 4567 numara 8.99. Efendim Stroma Pet Iposendona 60x90 santim 15 tanesi 2.70. Klorin Vektor marka 2 litre 89 lepta. Knor 24 tane tavuk bulyonu 3.30'a satılıyor. Sevgili dostlar. Agora Plus 24 tane tavuk bulyonu 3.30'a satılıyor.

0: oku be. Adaşım benim o. Şakasından tanıyorum hepsini demiş İlkan. Ha, bir gün ben dayak birisinden yiyeceğim dayak zaten. Bakalım kimden olacak. Bir gün bir dayak yiyeceğim, bakalım kimden olacak o. Değil mi? Sen de katılmıyor musun? Yani gözleri yeter. Ben şaka diyorum hepsine. Hep şaka yapıyorum. İşin, tabii ki işin şakası sevgili dostlar. Şaka diye yapıyorum. Bir yapalandı saçmama gerek yok. Sonuçta hepimiz Allah yaratmış. Ben mesela kendi kendimle dalga geçebilen bir insanım. Şimdi dün o videoyu yükledim. Bu videoyu Allah aşkına. Nerede o? He?
1: He? 10 verilmez de kaç verilir?
0: Kaç verilir? Böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir? Orada siz benim megaloman olduğumu mu düşünüyorsunuz? Hayır, kendi kendimle dalga geçeyim. Ben kendi kendime de dalga geçebilen bir insanım. He? En güzel yorum da o Tesla'ya giren en güzel yorum da Mecnun Kamil abi hayırlı olsun kaç inç alet demiş. Hiç ölçmedim. Bayağı cana büyük görünüyor bak. Nasıl? O fotoğrafı uzaktan çekmişler. O yüzden öyle uzamış, can çekti onu. Alet uzun görünmüş. Çekiş açısı önemli. Çekildiği açı. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Herkese sağlıklı günler dilerim demiş. Mehmet Hüseyin abim hoş geldin. Ah yine kes, ah yine kes, ah yine kes. Ah yine kes. Ödersin Gürkan'ım el gitarı eline, git bir zengine konser ver al 60 milyon demiş. Al gitarı eline, git bir zengine konser ver al 60 milyon demiş Entel Maganda.

Elif Kan Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Halka Konya 3 numarada. İkinci katta eski mahkeme binasının arkasında uzman diyetisyen. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Hastalıklarda beslenme. Tedavisi. Menopozda beslenme tedavisi. Andropoza girenler de gidebilir benim gibi.

0: Yufacı söyledin bak kırk kafalı diyor Gökhan. Niye sen neredesin? Sen nereye gittin?
1: Yine kes, yine kes.
0: Bu yufacı da tekrar tekrar simbolü yeniliyor. Ya, bitmek bilmedi bir sene oldu. Tekrar yeni simbolü yapmışlar. Müket abilerin. Şimdi ne diyelim sevgili dostlar? Le Caps Cafe diyelim. Yassıköy'de ızgara çeşitleri, et çeşitleri, pirzola çeşitleri, ili marka kahve. Le Caps Cafe'de hafta sonları kuzu çevirme. Kuzu fırında kuzu çevirme değil. Le Caps Cafe'de içi yenilendi. Yazın da güzel, kışın da güzel. Yazın oraya dışarı oturuyor bütün kızanlar. Yassıköy'ün kızanları. Yaşayın be kızanlar, yaşayın be kızanlar. Yassıköy'ün kızanlarını ayrı bir seviyorum, bir ayrı seviyorum onları. Evet, bir başka seviyorum onları. Bir de Karaçanların kızanlarını bir başka seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Le Caps'a ve Rosalind'de %30, %40'a varan indirimler var. Feset Türkiye'nde %50 indirim var. Rosalind Butik'te. Rosalind Butik Gamze. Rosalind.butik.com ve Facebook adresi. Aman Instagram adresi. Demokratibür'de, Gümüşçe'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. Hizmetinizde. Günaydın Gürkan abi, geldim seni görmeye geleceğim demiş Tarkan. Biraz zor gelirsin. Söyleyeyim sana. Beni görme. Ya su filemu meta tragud ya su le Vasilis. Ela Vasili. Ela Vgepe. Ela Vasilcik.

onu benim gibi sevme. Sevme demiş Tanju kimi? Niye oradan seni seviyorum ve dönüyorum severek her gün her gün demiş Tarkan ha? Beni görmeye gelmeyesin. Taşla topacı tutarım seni. Bak çok ciddiyim. Ben öyle herkesle görüşürsem oho. Senin üstüne benim kur köpeğini salarım. Vallahi paramparça yapar seni. Beni görmeye gelecekmiş. Çok hasrettim sana. Allah Allah. Sen başım belaya giriyor be. Vallahi billahi. Bir keresinde de bir kız gelmişti biliyorsunuz. Almış pırasını pırtısını. O zaman bizim burada köyde kasap dükkanı çıktı. Bizim damada gitmiş söyle demiş. Gürkan kız geldi de demiş. Pırasından pırtısından gelmiş. Tüm deliler beni buluyor buraya. Ben kılısı bulmaz zaten beni buraya. Hayır bunu çalmayacağım, bunu çalmayacağım. Bunu çalacağım sonra onu çalacağım. Yok tamam bunu çalalım. Sonra topa reptibersiye çalalım. Şimdi girdik bu ne olsun? Onu benim gibi sevme, sevme. Ben kimseyi sevme. Eyla Konstantino Kalime Kirya Konstantia Kirya Hüseyin Aga Sasaga Pao. Sizi seviyor. Fındıklar, fıstıklar, kahve çeşitleri, ikramlıklar. Kirya Konstantia'nın kendi eliyle yaptığı taşuz ceviz tatlısı yedin mi diyeyim sana Ahmet soruyorum cevap vermiyorsun bana ama. Just Green. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar harika fiyatlar. Konstantinus 87 yıldır Ayşe ablanın olduğu yerde Ayşe Mertoğlu da süslemede uzman. Süsleme deyince Ayşe abla Ayşe Mertoğlu dükkan köşe. Süslemeci Ayşe. Bak benim kurt diyor. K9 diyor şey Ali. Seninki Alman kurdu. Benimki kırma. Husky ile kırma. Husky ile Alman kurdu kalışım benimki. Ali valla. Boşver. Haklı değil miyim abi demiş Tanju. Haklısın çok haklısın. Hangi kurt köpeği? Ahı gitmiş mi ahı kalmış diyor Faik. Vay Faik'cim. Sen o köpeği gördün mü yakından? Bilmiyorum ama çok çakır çok fena. Yani çakır Allah korusun. Bırak. Çakır'la bir olay yaşadık. Anlattım mı size bilmiyorum. Nursel ablama saldırdı, elini ısırdı. Aylarca iyileşmedi. Hastaneye zor yetiştirdik. Allah kimseye göstermesin. Çakır tehlikeli bir köpek. Ah gitmiş var kalmış deme. Çakır acayip bir köpek. Yani yılan, kuş, tavuk, mavuk ne tutarsa hart diye ısırıp bazını koparı bırakıyor. Geçen gün Çakır vıyk vıyk vıyk bağırıyor. Vay Allah'ım dedim duydum ne oldu bu köpeğe? Ne niye gittim. Patisini telden çıkarmış, tel örgüden çıkarmış bir tane kirpi tutmuş. Kirpi kapanmış kapatmış kendini ama patisiyle kirpiyi tutmaya devam ediyor. Kirpi ne ileri ne geri. Gittim aldım kirpiyi attım biraz daha uzağa hayvanı. Kaçtı gitti. Yanına gittim ya kulübeden çıkmadı diyor Faik. Korkmuştur senden. Hiçbir şeyden korkmayan hayvan senden korktu demek ki. Faik hayvanı bile korkutmuşum Faik. Vay Faik vay Faik. Günaydın Gürkan abi yayınlar derim. Alçıcı Mehmet Hüsmen abime günaydınlar demiş Yağız. Vallahi Faik Artilme senin kadar başka biri sataşan olsaydı hiç iyi olmazdı. Sen onu iyi tanımamışsın diyor Hüseyin. Faik tehlikelidir dikkat et diyor. Sayın be. Vay vallahi şimdi biraz ürkül.

benden duymuş olma ama bana dedi ah ah bir yalnız kız sığırsam onu dedi diyor Gürdal. Bu kaçtı senin çakara ne kalmış diyor Faik Tuzacı. Kaçan bir ayı, o yavru ayıcık be Faik. Yavru hayvancık galiba. ayı da mı kaçtı? Ayıları da mı korkutun? Evet. Fevondaz na Paris otises. Ella tezi. Vay vay vay ne güzel şarkılar çalıyorum bugün. Vay ne güzel şarkılar çalıyorum bugün.

0: Efendim.
1: Αν θες να φύγει.
0: Coşkun. Kedilerinize, köpeklerinize yemler, mamalar, bitlenen, pirelenen, kirelenen tavuklara ilaçlar, köpeklerinize parazit hapları. Coşkun'da sevgili dostlarım. Coşkun bir işin uzmanı. Coşkun yıllardır büyükbaş küçükbaş hayvancılık yapanlara da vitamin satıyor, yem satıyor. Kuşlarınıza darı marı yem satıyor, kedilere mama satıyor Coşkun. Gümücüne de Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümücün içine doğru ilerliyorsunuz. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Ktinyateka Farmaka yazan Niyer'de. Repertuar bugün çok iyi, tebrikler demiş Seden. Sevgondasına Paris. Şarkılar süper. Bu şarkıyı da kardeşim geldi Bolu'dan. Şu an Gürkan'ı dinliyorlar. Arabaydaymışlar. Kardeşime selamlar demiş Enver Eşref. Selamlar, sevgiler, saygılar. Aykut Ebre abi ne yapıyorsun bakalım demiş. Aykut'un bugün doğum günün mü? Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Ne istiyorsan, ne arzuluyorsan gerçek olsun inşallah.

0: buyur. Yavru ağızlı rengi demiş Ecem. Aynen. Aynı renkten bahsediyoruz zaten Ecem. Bak. Sen Jazz Green'den hediyelerini aldın mı Ecem? Na na na na na na na na na na na na na. Bak benimki de aynı. Yavru ağzı bu işte. Evet, bu da benden sana gelsin demiş. Faik Tuzlacı. Canım armağan edecek şarkı bulamadım. Bunu mu armağan edeceksin? Bu çok anlamlı. Fevgondas da Paris Hotel'siz diye hadi git diyesin galiba. Hadi git diyesin galiba. Yapmayın öyle Nihat Kuru Kahveci. Günaydın Gürkan abi. Seçtiğin şarkılar efsane, yine iyi yayınlar diyorum demiş Hakan. Ben kendim efsaneyim be kardeşim. Seçtiğim şarkılara ne kalmış, ben kendim efsaneyim. Turp gibiyim, şurup gibiyim. 10 numara adamım ben. Ha? 10 numara 5 yıldızım ben be. Bak sen benim Instagram'da paylaştığım videoyu gördün mü? He? Bak, bak. Bak.
1: Böyle bir adama.
0: Böyle bir adama.
1: Böyle bir adama. 10 verilmez de kaç verilir? 10 verilmez de kaç verilir?
0: He? 10... Çakal hemen anladın, hadi yeter demiş vay. Onu biliyoruz Gürkan abi, maşallahın var demiş Hakan. Tüm maşallah nazar değmesin. Nay nay nay nay. Daha götüremedim Gürkan abi. Geçeceğim inşallah yarın. Programda onlar demiş Ahmet. Yaşa. Yaşa. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Böyle bir adama 10 verilmez mi diyez? He? Verilmez mi be 10 be? Nay nay nay nay nay. Efendim. Stone Afro. Stone Afro. Stone Afro'yu Stone Afro olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Orada telefon numaraları var. Arabanızı evden alsınlar, eve bıraksınlar. İş yerinizden alıp iş yerinize bıraksınlar, yıkasınlar. Yıkatan herkes çok memnun. Bir kişiden bir şikayet duymadım şu ana kadar. Ve Stone Afro, Özcan ve Vedat Stone Afro. Köpük köpüğe yıkıyorlar arabanızı. 18 euro. Araban çok güzel yalnız. Beğendin mi Tesla'yı demiş Hakan. Tesla'ya bayıldım. Yalnız o Tesla benim değil. Nay nay nay nay nam na na na. Aslında Volvo da benim değil. Tinzemin oğlunu hem vallahi hem biller. İnanmayan Ali'ye sorsun. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. İnsanın da böyle zengin akrabaları olacak. Kardeş çocuklarım arasında bir tek teyzemin oğlunu seviyorum. Onunla aramayı, ötekilerle hiç konuşmayayım bile. Seni görsem selam bile vermiyorum. Teyzemin oğlunu gene gördüğümde, ay Adilcim nasılsın da canım da yavrum da. İkide bir arıyorum. Haftada en azından iki kere arıyorum. Ya. Zakitos'a gittim. Teyzemin oğlunun hatırı için o da Zakitos'a girecek. Bir tane otel beğenmiş. Otele gittim. Enikasomena Domatia gibi bir şey otel. Onun hatırı için gittim. Ona kamera açtım. Otelde bir tek kişi bulamadım. Bir insan bulamadım. Oteldekileri soysanız alıp götürseniz kimsenin haberi olmayacak. Hiç in yok, cin yok. Yunanistan burası, deniz kenarında. Şaldır şuldur deniz, denizin kenarında. Dalga denize vuruyor. Aman deniz dalga sahile vuruyor. Muhteşem bir manzara. Vay Gürkan abi çok güzelmiş dedi. Dedim güzel. Parası önemli değil, kaç parası öderiz dedi. Gösterdim, mangal var bahçesinde. Şeyde Zakynthos'un en güzel yerlerinden bir tanesinde. Civaili miydi? Cilveli mi neydi? Unuttum da adını. Orada. Ya o sıcakta, o şeyde gittim. Çıkarım olmasa gider miyim? Çıkarım var da gidiyorum. Civili, civili de, civili. Civili sakin olsun.

ne yapmış? Belediyeden 2 milyon lira alıp sanatçılara 37 bin lira vermiş. Organize ettiği konserlerde belediyeyi ve ünlüleri böyle tokatlamış. Bırak hınzırı sen ya. Bırak. Belediyeden alınan paraların yalnızca %5 ile 10'unu sanatçılara gönderilirken şarkıcıların konser kaşelerini düşürmeleri için dostluk ilişkilerini kullanmış. Sen benim dostumsun ucuza gel demiş. Belediyeyi tokatlamış. Sanatçılar aldığı paranın %5'ini almış. Geri kalanını cebine indirmiş Haluk Levent.

Sana belediyeyi 6 milyon 200 bin lira fatura kesmiş. Sana'ya sadece 625 bin lira vermiş Haluk Levent. Can Bonomo belediyeye 2 milyon 250 bin lira fatura kesmiş, sanatçıya 250 bin lira ödeme yapmış. Melek Mosso belediyeye 3 milyon 500 bin lira fatura kesilmiş, sanatçıya 312 bin 500 lira ödeme yapılmış. Ben olsam gidip yolarım onu, yolarım onu hapiste. Vallahi billahi. Allah'ın senin huzuruna ya, bak sen ya. Bak benim para. Belediyeden alacak, bana o kadar para verecek. Bütün sanatçılar birleşsin, gitsinler hapiste, yolsunlar, atsınlar onu. Size bir şey söyleyeceğim. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Bana bu Ahbap Derneği'ne para toplanırken bana programda çok yazanlar oldu. Ahbap Derneği'nin telefonunu verir misin diye, vermedim. Bilmiyorum dedim. Biliyordum. Çünkü Haluk Levent bizim zamanımızın sanatçısı. Biz küçükken üniversitedeyken, ya yani küçük dediğimiz üniversitedeyken, işte lisedeyken bunun bu çek senedi davaları vardı. Biliyorduk, yakından takip ediyorduk. İşte 6 ay, 1 sene falan hapiste yatmışlığı vardı. O yüzden Haluk Levent'e karşı ben hep temkinli yaklaşmışımdır. O yüzden de bu Ahbap Derneği'nin telefonunu ben hiç programda kimseye vermedim. Demek ki isabetli bir karar vermişim. Demek ki gerçekten düşündüğüm gibiymiş. Çünkü samimi bulmuyordum Haluk Levent'i. Öyle bir günde yaşıyoruz ki hakikaten, bak çok doğru bu söz. Kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Kime güvenecek, yani o dönemde Kızılay'dan ümidini kesen vatandaşlar Kızılay'ın çevrediği dümenleri gördükten sonra Haluk Levent'e sarıldılar. Haluk Levent'in de kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Vallahi de billahi de bulamıyorum.

ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Biz de böyle şeylerden mümkün olduğunca uzak duralım, uzak kalalım. Birbirimize inanalım, birbirimize güvenelim. Bana güvenin. Ben ara sıra para topluyorum ya. Sakın aklınıza bir şüphe düşmesin. Ben onların dörtte birini vereyim. İhtiyacı olanlara dörtte üçünü kendime tutuyorum. Ancak aldım donlara onlara yetti para. Ben en azından size doğruyu söylüyorum. Yalan yok bende. Ya bana inanın, bana güvenin. Öyle fakire, fakirlere, fukaralara yardım edecekseniz bana verin paralarınızı. Benim bana. Veriyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Git artık be deli baş. Kaç artık be. Ve mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İntibi ekibi Suzuköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda Taha'yı da öpüyorum. Coşkun'un oğlunu da öpüyorum. Sağ taraftadır. Toptan ve perakende satışlar, harika fiyatlar, harika mermercilik, yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Coşkun İntibi Marmaris olarak Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz. Niye gülüyorsun be Faik? Ha? Niye gülüyorsun? Gülecek de var. Sen de bana az yardım parası vermedin hani.

ben bir ev hanımıyım. Sabahleyin işlerimi yaparken Gürkan Nesnoğlu dinliyorum. Ben bir ilkokul kızanıyım, okuyum. Hafta sonları, cumartesi günleri okul olmadığında, yazın okul olmadığında Gürkan Nesnoğlu dinliyorum. Ben bu evin reisiyim. Evdekiler ne derse onu yapıyorum. Ben de bu radyonun delisiyim. Aklım ne isterse, aklıma ne gelirse onu söylüyorum, onu yapıyorum. Ben de bu radyonun delisiyim. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Doktor Sadık Ahmet 24 Temmuz 2026'da vefatının 31. yıl dönümünde anılacak. Anma töreni Kahveci Mezarlığı 24 Temmuz 2026 Cuma saat 19'da yapılacak. Herkes davetli.

Doncu doncu doncu ama niyem var senin demiş Leblebi Hüseyin Aga. Neyin var Hüseyin Aga? Kuşlar gibi. Ondan işte sana güvendiğim için kendime gülüyorum demiş Faik. Gül. Gül ağlanacak haline

Hocam. Abi bugün aldığın hapların dozu hiç iyi gelmemiş. Az kalmış, az gelmiş sana diyor İlyas. Ha. Ha? Bana cep- ne?

0: Max'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. Dört mevsim aile tabernasında çok güzel çevirme yapıyor Hamdi abi. Çevrile çevrile döne döne döne döne çevirmeler çevriliyor. Lapır lapır etleri kendi dökülüyor. O kadar güzel pişiyor etler. Dört mevsim aile lokantasının tavernasının her şeyini deneyin. Çevirme sevenler çevirmesini de denesinler efendim. Döne döne döne döne pişiye çevirme döne döne pişiyor. Ve Max'a tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü sponsorumuzu, yeni başladığımız sponsoru tekrar hatırlatalım sizlere. Bundan sonra haftada 4 gün duyuracağız. Drop Pastanesi. Efendim Drop Pastanesi uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Şimdi Furkan gitti, oğulları yurt dışına gitti. Yurt dışında bu konu üzerine eğitim aldım. Pastacılık öğrendim. Tatlıların, pastaların nasıl yapıldığını öğrendi. Drop Pastanesi'ne döndü ve güzellikler katmaya devam ediyor Furkan. Drop Pastanesi'nde Furkanis. Furkan İsmail, Furkanis olarak Instagram'da bulun, takip edin yaptıkları. Görselleri görün, tatlarını bakın. Şuruplu tatlılar, hiçbir çeşidinde şuruplu tatlıların glikoz kullanmıyorlar. Günlük olarak üretiliyor. Baklava, sütlü baklava, sütsüz baklava, cevizli, Hindistan cevizli, profiterol, Selanik usulü, cheesecake'ler, pondikakiler, fare pastalar, karyokalar, doğum günü pastaları, hepsi günlük üretim. Drop Pastanesi, Şapçı'da, Kütel'in hemen yanında fark yaratıyor. Dondurmada da çok iddialıyız. Bal gibi, kaymak gibi, harika. Dondurmalar bizde. Meyveli dondurmalarımız çok seviliyor, viral oluyor diyorlar. Drop Pastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gürdal, Gürdal, Aynur ablam, Necdet abim, donlara maniyan var. Aklında fikrinde don var demiş Nebri Hüseyin Agam. Aklımda fikrimde hep sen varsın. Hülyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü? Gidiyorum. Ey Ali'nin programı başlayacak. Reklamlar girecek. Kaçayım ben. Koşturacak beni Halit abi. Zaten dikiş tutmaz Remzi gibiyim. Hadi ben gideyim. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Efendim yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle ne diyoruz? Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrake'nin ilk özel radyosum. Radyosu'dan %9'tan altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız. Her zaman olduğu gibi slow bitireceğiz.

İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor çay üstünde. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın camlarına füme yapma, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, multimedya ses sistemi değişimi takımı. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Gökhan Özen'den başlıyoruz. Aramazsan aramayı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin yokta bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkese de kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Aromasan Aroma Gülkan Özen'den başladık. Devam edeceğiz. Mustafa Sandal, Aya Benzeri dinliyoruz.

Devam ediyoruz eski pop şarkılardan. Bu kez çok güzelsin, çok. Şeyi dinliyoruz.

Hakan Peker'den dedik, Karan isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Kenan Doğulu'yu dinliyoruz. Yaparım bilirsin.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

devam ederiz kısacık. Reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yorgun işi dinliyoruz. Yanına gelince bunu verdiğimi dinliyoruz.

Ebru Güneş'ten dinledik. Yanına gelince unutuverdim dinledik. Şimdi de Gülşen'le devam ediyoruz. Bir Adam isimli şarkısını dinliyoruz.

Zühtü'yü dinledik. Şimdi de İbrahim Tatlıses'i dinleyelim. Bu şarkısı değildi. Tren gelir, hoş gelir.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Ve senden dinledik sigarası yalnızlığım. Şimdi de Nilüfer'i dinliyoruz. Kemal Arsene'yi dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Bir saatimiz kaldı. Sponsorlarımıza aktaralım. Bir saatte bir, yarım saatte bir aktarıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgu Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler. Sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuzdan araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanız için led lambalar, bataryalar, arabanızın düşmüş tavan bezini değiştirmem, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem, arabanızın farlarını temizlemem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde, Manavokulu yanında. Telefonu da 697 77 40 96.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Şimdi orkestradan devam edeceğiz de çifte telli dinleyeceğiz. Mehmet abi çifte telli istedim. Otobanda gölge bir yer aradım dedim. Köprünün altında durdum dedi.
1: Sefidin amcasından.
0: Otobanda gölge, köprünün altı. İyi. Çifte telli istedim. Mehmet abi için gitsin. Osman, Mustafa için gönderelim. Şimdi kim olduklarını söylersek Mehmet abinin kim olduğu çıkacak ortaya. Uva tarafından Mehmet abi. Orkestrayı seviyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz son 20 dakikamız, yarım saatimiz. Tuncay Tuncel'le devam ediyoruz. Gülümü dinliyoruz.

0: Ümit ve Sinan dinledik, ıslak mendili dinledik.
1: Biliyor musun, seni öyle çok seviyorum ki, ne olur, ne olur beni affet.
2: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana, vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusu.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı, heyecanlar dolaşsın.

Arif Susam'dan dinledik. Sakın Unutmayı dinledik. Bir tane daha Ümit ve Sen dinleyelim. Odrak isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Bir zamanlar olarak yalnız ikimizin de Ümit ve seni dinledik. Şimdi de son şarkımız Hakan Peker'den geliyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuar, Kalfalı Metin Çay Üstünden Okulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme.
1: Ölünceye kadar bunu öyle bil.
0: Alarm sistemi takımı.
1: Sen bana mecbur.
0: Uzaktan açma kapama.
1: Bu gerçeğe.
0: Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstünde.
1: Mecburum.
0: Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonum 697-77-40-096.
1: Ben sana mecburum. Sen bana
0: diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan Kozgüyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pançur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. İki saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen, mutlu kalın, dost, şakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Teşekkürler. Efendim. Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
1: Nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
1: İyisin.
0: Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim abla.
0: Bugün iyi.
1: Zımba gibi.
0: Ya bazı avradı çoluğu çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
1: Tabii.
0: Aynen öyle.
1: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
0: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
1: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
0: Bir evle ve şenlik programına daha.
1: Hoş geldiniz.
0: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
1: Birbirinden güzel
0: konularımız
1: var.
0: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama ben bekle bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Harika, alkışlar.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim? Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
2: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
2: İyisin.
1: Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim ama
1: bugün iyi,
2: zımba gibi.
1: Ya kızı avradı, çoluğu çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
2: Tabii.
1: Aynen öyle.
2: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
1: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
2: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
1: Bir evle ve şenlik programına daha.
2: Hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
2: Birbirinden güzel konularımız var.
1: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama ben bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.
2: Kafamızın
1: Ankaralı
2: önünde.
1: Ankaralı Yasin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün... Bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 23 Temmuz'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Hatay'ımızın düşman işgalinden kurtuluş günü bugün kutlu olsun. Bizi Hatay'dan dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bu arada bugün aynı zamanda Ulusal Limon Günü'ymüş, böyle garip bir anlamı da varmış. Hepiniz çoğumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra, uzunca bir aradan sonra ilk defa bir mangal deneyimi yaşadık değerli dinleyiciler. Bu mangal deneyimimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. YouTuber gibi hissettim kendimi. Mangal severim. Kim sevmez ki mangalı ya? Mangalı sevmeyen var. Mangaldan nefret ediyorum. Asla mangal yemem. Mangal yemek. Tabii ki seviyoruz. Arkadaşlarımız davet etti, gittik. Sağ olsunlar, ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Ya söylemesi ayıp, tıka basa doydum. İnsanın bu kadar yememesi gerekiyor aslında. Doyduğun zaman bırakacaksın. Ama yani tekrar altını çizerek söylüyorum. Söylemesi ayıp. Ama o kadar güzel yapmışlardı ki insan yemeden duramıyor ya şimdi. Benim yemek konusunda çok önem gösterdiğim bir şey var arkadaşlar. Yemeği servis ederken ne tür bir yemek olursa olsun sıcak servis etmeye özen göstereceksin. Bu bence çok önemli bir şey. Aşırı önemli bir şey. İnsanlar buna pek dikkat etmiyorlar. Aman diyorlar, boşver dur, soğumaz o şimdi. Ama soğuyor işte. Ya soğumaz diye bir şey yok. Soğumayan yemek yok. Yaptıktan sonra, masaya koyduktan sonra bir soğuma süreci başlar. Yer kabuğunun soğuma süreci gibi söyledim. O soğumaya başlıyor abi. Ve herkes sofraya oturduktan sonra, eğer aradan oldukça uzun bir zaman geçtiyse, o yemek buz gibi oluyor. Ben bunu istemiyorum. Bakın, yemeğin en önemli hususlarından bir tanesi budur. Tuncay Saran sofra kuralları number one. Yemek sıcak olacak. Bak, ne olursa olsun. Gerekirse adamları getir mangal başına, ya da mangaldan çıkarır çıkarmaz ağzına sok gerekirse yemekler, ama sıcak yedir. Bu çok önemli bir şey. Sıcak olması gerekiyor. Gerçekten pek bir kıymeti kalmıyor soğuduktan sonra. Ya ne yaparsan yap, ne yap, ne et, ona göre yap organizasyonunu. Bütün imkanlarını seferber et. Bu bahsettiğim mangal organizasyonumuzda tam olarak böyle bir şey yaşadık diyemem ama gene de biraz soğumuştum. Ya hayır, şunu anlamadım, tamam mı? Şimdi sağ olsun bir arkadaş mangalı yakmış. Biz geldiğimizde mangal vardı zaten. Etleri de koymuş, pişiriyordu yani. O ayarladı. Mangal sorumlusu oydu. Yaptı, etti, pişirdi falan. Biz de oyalandık oralarda. Sohbet ettik falan filan. Yani şöyle bir şey oldu. Şimdi biz giderken onlar bize demişti ki, gelirken haber verin, ona göre hazırlığımızı yapacağız. Etleri pişireceğiz filan. Sıcak yersiniz ve fazla beklemezsiniz. Abi gittik, tamam, mangalı yakmışlar, etleri pişiriyor arkadaş falan. Ben de zannediyorum ki hani haber verin falan dediler ya, gittiğimizde birazcık bekleyeceğiz, sofraya oturacağız falan zannettim. Abi o etlerin pişmesi, sofranın hazır olması yaklaşık 2 saat, hatta belki daha fazla sürdü, biliyor musun? Bunu neden anlatıyorum? Gerçekten ilginçti çünkü. Ya böyle şeyleri soramıyorsun. Ne yapıyorsunuz siz ya diyemiyorsun, tamam mı, arkadaşlarınız sonuçta. Bir şeyler yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar da. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama anlamıyorsun neden gecikmekte olduğunu. Yani oralarda neler döndüğünü tam anlamıyorsun. Gittin, yarım saat, 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat. Lan ne yapıyorsunuz? Gerçekten tam olarak ne yapıyorsunuz? 2 saat. 2. Ondan sonra neyse, hava karardı falan. Ya yani bayağı uzun sürdü. Şaşırtıcı bir şekilde bir şeyler yapıyorlar. Evin içine girip çıkıyorlar falan filan. Hani bayanlar bir şeyler yapıyorlar falan filan, ama yani tam olarak ne yapıyorlarsa artık. Ondan sonra mangallar bitti. Çıkardı o arkadaş, tencereye koydu. Peki etler tencereye girdikten sonra ne oldu? Mangal partimizin sonraki aşamasında neler yaşandı? Az sonra. Az sonra.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Evet, sağ olsunlar, arkadaşlar mangal partisine davet etmişlerdi. Orada olan bitenleri anlatıyordum size. Birazcık ağır hareket ediyorlardı niyeyse. Etler 2 saatte falan pişti. En sonunda piştiler, arkadaş çıkardı etleri mangaldan. Ondan sonra tencereye koydum. Oh be dedim, sonunda sofraya oturacağız. Abi yok, tencereye koydu. Tencere içeri bir yere gitti. Ama nereye gitti bilmiyorum. Özel bir yere götürüldüm tencere. İçinde etlerin bulunduğu, mangalda pişmiş sıcak etlerin bulunduğu tencere özel bir yere götürüldü gizlice. İçerlerde bir yere. Ya sanki içeride özel bir makine var. Bir de oraya koyuyoruz, orada bir şey yapıyoruz etlere. Ya mangaldan çıktıktan sonra etler artık soğuma süreci başladı. Ve dedim ya 2 saat falan geçti diye. Zaten hali hazırda 2 saat geçmişti. Bir de mangal bittikten sonra, etler mangaldan çıktıktan sonra beklemeye başladık. Allah Allah, mangal bitti. Hala yok bir şey. Ve gerçekten çok merak etmeye başladım. Ne oluyor diye. Yani ortalıkta dolaşan insanlar var. Ama sofra hazırlanmıyor niyeyse. Hazırlanamıyor. Ondan sonra o kadar geç oldu ki. Ben de dedim ki bizimkilere şakasını, hadi artık yavaş yavaş kaçalım. Ya çünkü hakikaten yani bir ziyaretlik sürenin sonuna geldik yani. O kadar süre geçti. Daha sofra hazırlanacak. Oturacaksın, yiyeceksin. Ondan sonra yedik içtik kaçtık olmasın diye oturup birazcık daha muhabbet edeceksin. Çayını içeceksin, karpuzunu yiyeceksin, tatlını yiyeceksin falan filan yani. İşin raconu bu. Yemek biter bitmez hadi biz gidiyoruz diyemezsin. Daha o safhalar gelecek. Yani ne zaman gideceğiniz belli değil. Öyle bir şey dedim, güldük ettik falan. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Bir arkadaş şöyle bir şey söyledi. Tuncay'ın karnı acıktı. Ya bir şey diyeyim mi? Ya karnımın acıktığına dair, ya ortamdaki insanlar arasında diğer insanlardan farklı olarak ben karnımın acıktığına dair herhangi bir şey söylemedim ya da belli etmedim. Herkes nasıl takılıyorsa kendi halinde, sohbet, muhabbet ediyorsa ben de öyleydim. Ya benim aklımdan bunlar geçerken adeta zihnimi okuyormuşçasına o arkadaşın Tuncay'ın karnı acıktı demesi acayip şaşırttı beni. Lan dedim, beynimi mi okuyor acaba? Çünkü gerçekten hiçbir şey belli etmedim. Hiçbir şey de söylemedim yani. Neyse, neden sonra sofra kuruldu, tabaklara etler konuldu falan. Şimdi böyle durumlarda sofra hazırlanınca direkt böyle misafir olarak sofraya sen oturmazsın ya, kimse bir şey demeden ya da kimse oturmadan. İlk sofraya oturan olmak istemezsin. Özellikle kimse bir şey demediyse. Yani ne kadar acıkmış olursan ol. Bir şey demeleri lazım yani. Hadi buyurun geçin falan denir ya. Hep beraber oturulur yani. Sen böyle zombi gibi sofraya saldırmazsın. Öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bekliyorsun bir şey desinler diye. Etleri koydular. Sofrayı hazırladılar. Herkes kenarlarda şurada burada sohbet ediyorlar falan. Kimse de demiyor hadi bakalım buyurun geçin diye. En son şey diyorum ki, amma yavaştınız ya, aç bayıldık şurada, Allah Allah. Kimse bir şey demiyor. Her şey sofraya konuldu. Bir şeyler daha getiriyorlar falan. Böyle masayı ayarlamaya çalışıyorlar. Etler tabaklara konuldu. Birazcık da tabaklarda soğusun dendi galiba diye düşünüyorum.
8: Birazcık da burada soğusunlar. İyice soğuduklarına emin olalım.
7: Kimse demiyor hadi geçin artık falan. Yani böyle duruyoruz. Sofralar hazır. Oturup yenmeye müsait aslında. Başlanabilir yani. Ama yok, hala şaşkın şaşkın ortada dolaşıyorlar. Hadi geçin artık oturun diyen yok. En son abla dedi hadi geçin oturun artık.
8: Oturmayacağım işte, bana ne diyormuşum. Kıymeti yok artık, buz gibi oldu.
7: Ya da şöyle bir senaryo. Hadi geçin oturun artık dedi ya mesela. Ben öyle bir saldırıyormuşum ki masa yıkılıyormuş. Öyle bir şey. Tuncay

0: Efendim, dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un başka kahin var mı ki? Var evet, Baba Vanga falan var ama yani bir elin beş parmağını geçmez. Kaç tane kahin biliyorsunuz mesela? Düşünün, ben ikisini biliyorum mesela. Başka varsa da şu an aklıma gelmiyor. Dünyanın bir kahin açığı var, biliyor musunuz? Yüzyıllardır Nostradamus. Yeni kahin çıkmıyor. Halbuki genç kahinlerin önü açılsa yani. Ya adam her yılla ilgili kehanette bulunmuş. Üçüncü Dünya Savaşı açısından kritik bir yıl olacağını yazmış Nostradamus. Yüzyıllar önce yaşamış olan bir adam. Yani Üçüncü Dünya Savaşı diye özellikle belirtmesi için birinci ve ikinciyi bilmiş olması gerekiyor öncelikle. Dünyanın iki büyük gücü arasında bir savaş çıkacak ve 27 yıl sürecek demiş. Başka ne demiş? Vezüv yanardağı patlar demiş. İkiye bir oran vermiş Vezüv'e. Tövbe yarabbim. Ondan sonra bir de şiddetli depremler demiş mesela. Hepsini okumayacağım bu arada. Ya şiddetli depremler her yıl oluyor. Ben de desem ki şiddetli depremler olacak desem benimki de çıkacak. Nostro. Nostradamus. Nostradamus amca. Düşünsene adam şu anda yaşasaydı amma olurdu ya. Amma olmak. Nostradamus sürekli öteki günden programına çıkardı. İyi geceler sevgili seyirciler. Bu akşamki konuğumuz Nostradamus.
1: Merhaba.
0: Şiddetli depremler olacak demiş. Hadi canım. Deprem olmayan yıl mı var? Yeme bizi Nostro. Acaba böyle bir takma adı var mıydı zamanında, arkadaşları kendisine ne diyordu yani? Ne haber Nostro diyormuş arkadaşları. İyi ne olsun, aynı kehanet yazıyorum falan.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Şimdi ben radyo programı dışında seslendirme de yaptığım için çalıştığım belli başlı yerler var, tanıdığım kişiler var. Bir abi vardı mesela, benden santral kayıtları isterdi. Telefon açardı, Tuncay böyle böyle bir kayıt var. Bunu bana acil olarak gönderebilir misin? Onun olayı buydu. Bütün kayıtları acil olarak istiyordu. Tuncay bir metin var ama acil. Mutlaka yani. Ya bütün metinler acildi. Ve hep de hafta sonu isterdi bu kayıtları. Mesela cumartesi akşamı arardı. Tuncay böyle böyle bir metin var ama acil. Ya hafta sonu, cumartesi akşamı bir de. Bir de acil dediği metne bakıyorsun. Bilmem ne bilmem ne hastanesine hoş geldiniz. Kardiyoloji bölümü için 1'e, dahiliye bölümü için 2'ye basınız filan. Ya bunun nesi acil olabilir? Her an bölümlerin numaraları falan mı değişebilir yani? Niye bu kadar acil? Hadi tamam, diyelim ki acil. Okey, bunun acil olarak olması gerekiyor bugün. E o zaman abi bunu neden dünden göndermiyorsun bana? Bunun metnini o zaman bana dünden gönder. Ya şöyle mi oluyor? Bir anda aklınıza geliyor ve bunu acil olarak yapmak istiyorsunuz. Ya bu bir test mi nedir yani? Dur bakalım ne kadar hızlı yapacak. Gönderme önceden, son anda gönder. Bir saat içinde iste. Hep böyle bir panik halindeydi. Hep ama.
1: Tuncay Saran Show.

0: Bizim bilgisayarcı bir arkadaş var. Bir gün beni aradı. Abi dedi, bir ses kaydı var elimde. Ve bu ses kaydında subliminal mesajlar varmış. Sen anlarsın böyle işlerden. Bunu ortaya çıkarabilir miyiz o ses montaj programlarıyla falan dedim. Allah Allah, şaşırdım şimdi, tamam mı? İlk defa böyle bir şey duyuyorum meslek hayatım boyunca. Subliminal mesaj dediğin normalde video kayıtlarında olan bir şey diyebiliyorum ben. Hani gizli semboller, 25. kare diye bir şey var ya, hani göz görmüyor ama beyin algılıyor onu. O kadar hızlı geçiyor yani. Bu şekilde mesajlar veriyorlar falan, ne bileyim gizli işaretler vesaire, videolarda olan bir şey diyebiliyorum. O yüzden şaşırdım ama dedim getir bakalım neyin nesiymiş. Getirdi, açtık abi. Bir ney sesi çalıyor. Bir sufi müziği çalıyor yani böyle. Sadece ney sesi var. Bunda ne gibi bir subliminal mesaj olabilir yani? Ama şimdi ses montaj programlarının vokal kayıtları ön plana çıkaran bir efekti var. Normalde fark etmediğin ya da çok çok az fark ettiğin bazı sesleri ön plana çıkarabiliyorum. Onu uyguladım, gene bir şey yok. Dedim bunda bir şey yok yani. Zaten olmasını beklemiyordum. Deyip ekrana bakmaya devam ediyor böyle. Dedim birazcık daha bakmaya devam edersem mesaj çıkacak ortaya. Ha gayret. Dedim burada sadece ney sesi var yani. Ney olmasını bekliyorsun altında. Abi dedi işte ne bileyim birileri fısıldayarak bir şeyler söylüyor olabilir filan. Ya dedim öyle bir şey olsa zaten duyarsın yani. Hadi duyamadın diyelim, sesi biraz daha açarız, dikkatlice dinleriz. O zaman duyarsın. Teknik bu yani. Sesi açıp dikkatlice dinlemek. Senin de yapabileceğin bir şey. Sordum, dedim bu neyin nesi yani. Nereden geçtiğin ne, olay ne dedim yani. Abi dedi sen boşver, ne yapacaksın detayı. Allah Allah. Çok gizemli bir olay yani. Ya gelmişsin benden böyle bir talepte bulunuyorsun. İlginç bir talep yani. İnsan doğal olarak merak ediyor. Bu olay neyin nesi? Ne subliminal mesajı? Nereden aldın bunu? Kim verdi sana? Ne yapacaksın? Olay ne? İnsan merak ediyor. Doğal olarak. Böyle bir şey neden gizli?
1: Radyo City sunar. Saat 18.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
3: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Burası popüler müziğin adresi, Tuncay Saran Show dinleyicileri bir arada hayatın ritmini yakalıyor, enerjimizi yükseltiyoruz. Şarkılarımız ve sohbetlerimiz devam edecek, ayrılmayın.

yanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: gerçek anlamda paranormal bir olay yaşadığımı söyleyemem. Her ne kadar böyle şeyler ilgimi çekse de böyle muallakta birkaç olay var. Mesela çok eskiden bir sabaha karşı böyle değişik bir şey olmuştu. Rüya görüyor değildim ama görmüyor muydum ondan da emin değilim. Sanki yanı başımda böyle bir uzaylı varmış gibi, pembe renkli.
1: Pembe uzaylı.
0: Ya da kısa siyah bir şeydi de gözleri bir pembeydi. Ya tam hatırlamıyorum nasıl bir şey olduğunu. Bir de böyle durumlar da çok kötüdür. Hani tam nasıl bir şey olduğunu hatırlamamak çok kötü. Çünkü anlatamıyorsun. O etkilenmişlik de var içinde. Elinde patlıyor yani. Öyle bir şey var mesela. Onun dışında belki olmuştur da hani ufak tefek şeylerdir. Çok da umursayacağım bir şey olmaz aslında bakarsanız. Paranormal bir olay yaşamak. Yaşıyoruzdur da mesela bir şeyimiz kaybolmuştur evde, ne bileyim. Birden yok olmuştur gizemli bir şekilde. Olmuştur ama umurumda değil yani. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra. Ne olmuş? Kendiliğinden gitmiş. Bana ne? Hayati derecede önemli bir şey olmadıktan sonra. Özellikle mesela çok uykum varsa, tamam mı? İnanılmaz uykum var diyelim. O anda mesela baksam gözümün önünde böyle canavar gibi bir şey görsem umurumda olmaz. Valla çoğu şey umurumda olmaz yani, paranormal olabilecek olan şeyler. Hayatım, kedimiz konuştu, bir şey söyledi. Aman boşver söylesin. Salla gitsin. Ne demiş? Gelsin bana desin. En son yine böyle paranormal vari bir şey yaşadım. Şimdi radyoda benim odama yakın bir yerde kocaman bir cam vardı, tamam mı? Böyle büyük bir cam. Ne camı, ne işe yarar, nereden gelmiş, neyin nesi bilmiyorum yani. Bir dolaba dayamışlar böyle, yerde duruyordu, tamam mı? Yaklaşık bir metrekarelik, belki birazcık daha büyük bir cam. Kalıncana böyle. Kalıncana. Bir ölçü birimi. Kalıncana. Herkes bir şeyler yapıyordu. Birileri bir yerleri süpürüyor, biri cam siliyor, biri şunu yapıyor, biri bunu yapıyor falan. Hadi dedim ben de bu camı kaldırayım bari.

0: de gözüme batıyordu yani. Orada duran kocaman bir cam değinmesi olduğu belli değil. Nereden geldi, kim getirdi, niye onu oraya koydu, fonksiyonu ne? Neyse tuttum abi böyle camı üstten iki elimle dikkatlice. Çünkü ağır bir şey yani. Hemen yan tarafta bir oda var böyle depo gibi kullanılan. Oraya kaldırayım dedim. Ama iki adımlık yer çok yakın. Orada da bir masa var, oraya dayayacağım. Şimdi tuttum camı, kaldırdım. Vincin kocaman bir beton parçasını kaldırması gibi dikkatlice böyle çevirdim. Döndüm odaya doğru, yavaşça ilerledim. Hiçbir yere çarpmamaya çalışıyorum, düşürmemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ağır bir şey. Cam bu sana yani, tehlikeli. Getirdim masanın başına, tam yavaşça indirip masaya dayayacağım. Abi cam şangır diye bir patladı elimde. Havada yani hiçbir yere çarpmadan kendiliğinden patladı ve tuz buz oldu. Küçücük parçalara ayrıldı, mini minnacık. Yani tek istediğim o camı oradan oraya kaldırmak, bir dağınıklığı gidermekti. Küçük de olsa bir şey yapmaktı. Ama sonuç itibariyle çok daha büyük bir dağınıklıkla karşı karşıya kaldım. O ayrı mesele. Bir de karma karışık bir oda, tamam mı? Verici antenleri, o verici kabloları var kocaman. Kolun kadar. Kesintisiz güç kaynağı, aletler, kablolar, bir sürü şey var. Ve bütün odaya yayıldı o cam parçaları. Bütün odanın zeminine, her yer tuz buz cam oldu. Oda cam doldu. Cam parçacıkları doldu. Çok ilginç bir şeydi cidden yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Fatih Altaylı ile beraber İstanbul'da trafikteyiz arkadaşlar. Gece saatleri ve arabayı o kullanıyor, bir yere gidiyoruz. Trafikteyiz, illaki bir yere gidiyoruzdur yani. Trafikte öylece duruyor değiliz. Ondan sonra bir yere geliyoruz arkadaşlar. Böyle Amerikan filmlerindeki moteller gibi bir yer var. Böyle bir motel herhalde. Oldu mu olası otel, hotel ve moteli karıştırmışımdır. Hotel, motel yani. Otel ne, hotel ne. Türkiye'de hiç yok böyle moteller. Orada da hep katiller kalıyormuş gibi bir hava var değil mi? Şehirler arası otoyolların kenarlarında olur filan böyle. Fatih Altaylı ile öyle bir yere geliyoruz. Bir adamla buluşmuşuz abi. Hepimiz arabalarımızdan iniyoruz ve bagaj kapaklarımızı açıyoruz. Komple oyuncak dolu. Onunki de bizimki de bagajlarımız su tabancası dolu. Böyle bir sürü oyuncak, su tabancaları. Rengarenk ve kocaman. Diyorum abi bunlar çok büyük yani. Eskiden böyle küçük tabanca boyutlarında, tabanca formunda ama renkli, şeffaf, daha kibar su tabancaları vardı diyorum yani. Onlardan yok mu diyorum. Sonrasını hatırlamıyorum, uyanmışım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

şimdiye kadar sabrettim mesaj atmamak için ama sen neymişsin be abi ya? Hı? Vallahi billahi Cem Yılmaz'dır, Ata Demirer'dir, hatta yabancı komedyenler var izlediğim abi. Yeminle bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Allah Allah. Ne anlatmış bu kadar canım? Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Ne kadar harcadığım zaman varsa hepsi ananın ak sütü gibi helal olsun be. Allah Allah. Yani şu an mahcubiyetin nirvanasındayım yani. Herhalde daha önce bu kadar abartılmamışımdır. Yemin ederim gizli hazinesin ya. Abartmanın da bir sınırı vardır şimdi. Bravo, bravo, bravo. Bitmeyecek galiba. Başka da bir şey demiyorum. Helalin var. Alper yazmış bize bu görkemli mesajı. Ya hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Hiç böyle bir mesaj almamıştım hayatımda. Beni kıyasladığı kişiler falan. Yani ne bileyim, gerçekten öyle hissediyorsan ben ne diyeceğimi bilemiyorum sana yani. Tabii ki inanılmaz mutlu oldum ama biraz da komiğime gitti. Çok mahcup oldum falan, böyle karışık bir duygu yani. Sağ ol yine de bu acayip sözlerin için. Çok mutlu oldum.

0: 7 Kasım 2019 ayışında beni sıkatip zaman makinesi.
1: Çok acayip bir gece yaşadık ya. Abi şimdi çocuktur ağlar, tamam mı? Bebek ve çocuk. Bu arada bebeklik ne zaman biter ve çocukluk ne zaman başlar? Yani bir insan ne zaman bebeklikten mezun olup çocukluğa başlar? Bizim büyük oğlana bebek demek artık içimden gelmiyor. Daha çok çocuk diyesim var yani 2 yaşında. Bir gribal enfeksiyon geçirdi, tamam. Doktora gittik, ilaçlar verdi, şurup, antibiyotik falan filan. Neyse abi, ilaçları kullanmaya başladı. O günün gecesi çok acayip bir şey yaşadık. Yani dün gece oluyor bu. Tamam, bebek dediğin, çocuk dediğin ağlar ama çok acayip bir ağlama krizine girdi bizim büyük oğlan. Şimdi normalde zaten mızırdak bir çocuk, tamam. Mızırdak, bildiğin mızırdak. Türü mızırdak. Bir alt kategori olarak yani insan, çocuk, mızırdak. Şimdi o gün ilaçlara başladık falan, hemen etkisini gösterdi gibi. Yani çocuk fena görünmüyor. İyi görünüyor yani. Yatırdık, uyuttuk. Uyuttuktan birkaç saat sonra gece yarısı babaannesi gelip terledi diye üstünü değiştirdi. O ara bu ağlamaya başladı. Böyle bir mıkırdanma olarak başladı. Babaannesi tamam oğlum geçti diyerekten giydirmeye çalışırken bir yandan bu vites arttırdı. Sonra bir baktık çocuk çıldırdı. Şimdi normalde çok ağlar gerçekten çocuklar. Sık sık çocuklar çok ağlar, yırtarlar kendilerini. Mesela çıldırmış bir şekilde marketten anne babasıyla çıkan çocuklar görürsünüz sık sık. Bir oyuncak beğenmiştir de annesi almamıştır mesela. İstiyorum. Ben bunu çok görüyorum. İstiyorum. Ama bizimkisi, bu anlattığım olay bundan bile fazlaydı. Ya bir baktık çocuk kendini yerden yere vurmaya başladı ya. Şimdi ha sustu ha susacak dedim. Tamam bu sefer coştu. Ama illaki susacak diye bekledim. Ama bir baktım kendini yerden yere atmaya başladı. Ondan sonra en son gecenin bir yarısı tableti çıkardım getirdim. Tableti kapatmaya çalışıyor. Tuna, inanamıyorum. Işığı açtık falan, kucağıma almaya çalışıyorum, tutamıyorum. Bir yandan yan tarafta hanımla küçük oğlan uyuyor, onları uyandırmasın diye düşünüyordum ama zaten çoktan uyanmışlardır artık o kadar bağırmadan sonra. Ya elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Babaannesi mama verdi, mama içip sakinleşir diye onu reddetti. Çocuk resmen çırpınıyor. Annem dedi Tuncay, çocuk kriz geçiriyor galiba. Bu cümle birden beni silkeledi, tamam mı? Hani tırsmaya başladım. Hani havale falan mı geçiriyor acaba, ateşi falan yok ama şaşkınlık içindeyiz yani. Ne yapsam aldım telefonu, hastaneye arayacağım. Bir baktım hanım yazmış WhatsApp'tan, ne oluyor, niye cevap vermiyorsun? Yani böyle bir kriz yaşıyoruz, nasıl telefonu gözüm görsün? Ondan sonra girdim yanına, dedim gitsen bak biraz kucağına alırsın, belki bu sefer sakinleşir falan. Neyse ben hastaneyle konuşurken içeride baktım sesleri biraz seyrelmeye başladı sanki. O ara yanlarına geldim zaten, baktım vites küçültmüş tekrar. Ama hala ağlıyor ki dedim kalkın hastaneye gidelim, iğne falan yaparlar belki, hani en azından dışarı çıkmak belki iyi gelir falan, ne bileyim. Ondan sonra abi baktım birazcık daha vites küçülttü, derken sakinleştik abi. Telefonu bıraktım, mamasını verdik, bu sefer kabul etti ve kriz bitti. Dedik neye uğradığımızı şaşırdık ama yok böyle bir şey. Annesi sağ olsun böyle sarılarak, güzel sözler söyleyerek filan, ninniler söyleyerek bir şekilde sakinleştirdi. Ama ben zaten bayağı sakinleştirmiştim, annesine de fazla iş kalmamıştı yani. Yok canım, anne bir başka tabii. Ondan sonra hepimiz yattık uyuduk, ne yaşadık biz böyle şaşkınlığıyla. Ertesi gün doktoru aradım, anlattım durumu. Dedi ki gribal enfeksiyonların sonrası da genellikle tek kulakta olacak şekilde kulak içinde abi çocukların ağrıları oluyormuş ve bu ağrı çok şiddetli oluyormuş. Dedi büyük ihtimalle %90 ondandır. Kulağınızda olsun çocuk sahipleri.
2: Tuncay Saran Show.
0: Zaman makinesi.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψάρια.
1: πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Tam iki saat boyunca sizleri yine şöyle alıp birazcık uzaklaştırıp geçmişe götüreceğim. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

dinleyenler. Birazcık bugün 80'li yıllara döneceğiz hep beraber. 80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken getirdiği, mutluluk veren bazı hediyelerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi çoğunlukla buradan bir şeyler götürmek için geliyorlar ama o zamanlar gurbetten gelen bu hediyelerden bazıları bizler için gerçekten çok önemli bir mutluluk kaynağıydı. İşte bugün onlardan bahsedeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı.

zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsedeceğiz demiştik. Kömür ütüsüyle başlamak istiyorum. Ortasındaki hazneye kömür konup altındaki metali ısıtmasıyla çalışan bir ütüydü. Uzun süre sıcak kaldığı için onlarca elbise ütülenebilirdi. Hala usta terzilerin bir kısmı kullanıyor efendim bu kömür ütülerinden. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Ve daktilo. Bilgisayar öncesi teknoloji ürünü olan daktilo, resmi yazışmalardan tutun da romanlara kadar milyonlarca yazıya kalem olan bir aletti. Ki yazması da çok keyifli bir icattır efendim. Bilmiyorum aranızda daha önce hiç daktilo kullananlar var mı? Güzel bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken getirdiği bazı mutluluk veren hediyelerden bahsediyorduk. Sıra geldi aşırı sosyetik görünen papatya özlü el kremine. Böyle yeşil bir kutusu vardı, hatırlarsınız. Almanya'dan gelirken getirilen hediyelerin en başında yer alan el kremleri görenlerin büyülenmesini sağlayacak çekicilikteydi. Özellikle kokusu bizim buradakilere benzemez güzellikte olan bu kremler Almanya'nın tabii ki de en ucuz mağazalarında satılırdı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar buradayız.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. 80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken yanlarında getirdikleri bazı hediyelerden bahsediyorduk. Teknoloji harikası olarak görülen mikserde sıra. Bunu alabilmeniz için birinci dereceden yakın akraba olmanız lazım. O zamana göre bize epey bir teknoloji harikası gelen bu mikser şimdilerde elbette ki çok basit. Hatırlarsanız Kemal Sunal'ın filminde Adile Naşit, filmde Kemal Sunal'a tarhana da yapayım mı bu diye soruyordu. O denli bir beklentilerimiz vardı o dönemlerde mikserlerden.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken yanlarında getirdiği bazı hediyelerden bahsediyorduk. Omuza takmalık çantalı mini kaset çalarlar vardı. Bunun süksesi de hiçbir şeyde yoktu yalnız. Özellikle pikniğe falan giderken koluna takıp hava atan birisini gördüyseniz mutlaka Almanya'da bir akrabası vardır. Şimdi arasanız zor bulursunuz çünkü hepsi retro oldu. Devam ediyoruz.

harika şarkılar eşliğinde 40 plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 80'li yıllarda gurbette akrabalarınız varsa Türkiye'ye gelirken size hediyeler getirirlerdi. İşte o hediyelerden bahsediyorduk bugün. Misafir gelince ikram etmelik kahveler gelirdi. Şampuanın ve çikolatanın yanına konulan hediyelerden bir tanesi de bu kahvelerdi. Kalbinizi kırmak gibi olmasın ama o gelen kahve de Almanya'nın en ucuz marketlerinde satılıyordu. Yine de misafir gelince ikram ederseniz epey bir havanız oluyordu.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά.
6: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
5: Αλαμαριά.
6: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Şarkı şarkıları eşliğinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 80'li yıllarda gurbette akrabalarınız varsa plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 80'li yıllarda gurbette

Kırık Plak harika şarkıları eşliğinde tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. Anneanne ve babaanneleriyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği şeylerden bahsediyorduk. Anneannelere özel hem vitrin, hem çekyat, hem yatak, hem kitaplık olabilen özel ürünü yakından tanırlar. Eminim gözünüzün önünde canlanmıştır. Bu arada bunun adı kütüphaneli divanmış efendim, haberiniz olsun. Ve asla bir kere de ismini hatırlamaz bütün kuzenleri tek tek sayar. Onur, Mesut, Harun, Enes, Kerem, Merve, yok Fatih, gelsene yavrum. Hatırladınız değil mi efendim size seslenmelerini? Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar geçmiş olan yolculuğumuz devam edecek.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika Şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Hediyelerde kalmıştık. 80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken getirdiği mutluluk veren hediyelerden bahsediyorduk. Kokusu tüm plajı kaplayan mis gibi bir güneş yağı. Böyle fosforlu yeşil bir kabı vardı. Eğer Almanya'da akrabanız varsa hatırlarsınız. Tabii ki de kalmadı artık bunlardan. Bir zamanların en güzel kokulu şeylerinden bir tanesiydi. Bitse bile şişesi atılmayan, burnunun dibine sokularak koklanan harika bir hediyeydi o dönemlerde bizim için.

Tek plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. 80'li yıllarda gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken getirdiği hediyelerden bahsediyorduk. Geldik son kısmımıza. Kenarı tüylü Alman şapkası. Genellikle bunu Almanya'dan gelen akraba takar. Siz de sanırsınız ki Almanya'da herkes öyle dolaşıyor. Eğer kendisi bir hediye getirmeyi unuttuysa bu şapkayı da size hatıra olarak bırakabilirdi. Ve son olarak asla kullanmaya kıyılamayan makyaj seti. Genellikle annelerimize gelen bu hediye kız çocukları için bir oyun unsuruydu. Kullanma teşebbüsü ise anneden gelen bir terlik atağıyla son bulurdu. 20 yıl kullanılmayıp öylece duran makyaj setleri vardı o dönemlerde. Ne zamanlardı? Siz de o dönemde bu hediyelerden aldıysanız şöyle gülümseyerek hatırlamışsınızdır eminim. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında size veda etmek üzere burada olacağız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: beni.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
5: Ferosum bilirsin.
6: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
7: Hiç mi benisin?
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlar.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yollar.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يشمل بمعرفة

0: Batı Trakya'da bir ilk. Batı Trakya'da bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu, Yastıköy girişi.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.